0: aramıza geldi. Türkiye'de gittiğimiz zaman da görüşüyorduk tabii ki. Doktorasını yaptı. Doktor Mehmet Dinç derken şimdi doçent doktoru olaraktan Türkiye'de hem eğitim görevleri yapıyorsunuz hem de Yeşilay'ın başkanı olarak şu anda aramızdasınız. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: diyoruz.
1: Hoş bulduk.
0: Programı saat 11'e kadar bu şekilde devam edecek. 11'den sonra 11-12 arası her zaman olduğu gibi Diyanet Saati. Dolayısıyla saat 12'ye kadar full programını dinleyebilirsiniz. Bizden ayrılmayın diyoruz. Ve Anadolu Ajansı'ndan arkadaşlarımızla beraberiz. Recep Şakar ve Yusuf Kaya ile birlikte. Konu çok. Aslında bir saat yeterli değil ama biz bunu salı günü gene devam edeceğiz sizinle. Salı günü de tekrar konuğumuz olacaksınız. Salı akşamı saat 8 programımızda. Bugün güzel bir cuma günü. Hoş geldiniz diyorum Avustralya'ya.
1: Hoş bulduk.
0: Bir gün oluyor değil mi gelene?
1: Evet, yeni geldim abi.
0: Evet. Evet.
2: Uyuyamamış yani, jet lag şu an değil mi hocam?
0: Vallahi benden daha dinç görünüyor. Zaten evet, Mehmet Dinç diyoruz.
2: Soyadıyla mı sen?
0: Herhalde jet lag fazla etki etmemiş.
2: Yok, uyuyamamış maalesef. Evet hocam, nasıl geçti yolculuğunuz? Bu üçüncü geliş değil mi?
1: Tabii üçüncü geliş.
2: İki defa yani birinde...
1: 2004'te geldim, iki sene
0: temelli
1: kaldım.
0: Geliş.
1: İki buçuk sene,
2: sonra
1: kaldım.
2: Sene daha...
1: Sonra 2018'de bir sene kaldım.
2: Evet.
1: Şimdi üçüncü kez geldim, bu sefer 10 gün ama.
2: Evet, kısa bir...
3: Azalıyor mu gittikçe?
1: Azalıyor, her geçen gün azalıyor.
2: Nasıl geçti hocam?
1: Hamdolsun, bu direkt uçuş meselesi büyük kolaylık tabii.
2: Evet.
1: Önceden çok daha uzun sürüyordu. Hı. Ben özellikle 2004'te ilk geldiğim zamanlar iki aktarmadan aşağı gelmek mümkün değildi. Şimdi çok kısa bir aktarmayla hızlı bir şekilde gelmek mümkün. Türk Hava Yolları'yla geldik, o da çok güzeldi.
2: Maşallah.
1: Çok şükür.
2: Hocam hoş geldiniz. Şimdi hocamızın, Mehmet Dinç hocamızın geliş nedeniyle ilgili biraz kısaca bir bilgi verelim. Kendisini burada bazı konferanslar için çağırdık. 4 tane büyük bir fundraising, yani yardım gecesi düzenlenecek. Bunların bir tanesi Melbourne'de, bir tanesi Dandenong yine burada. Brisbane ve Sydney'de.
1: Evet.
2: Ama onun dışında da tabii ziyaretler, programlar var. Yarın pazar günü İlim Koleji'nde yine bir konferans olacak.
1: Evet.
2: Şimdi burada Mehmet hocamızın bilgisinden, ilminden inşallah istifade edeceğiz. Zira biz zaten kendisini ekranlardan, işte YouTube'dan ya da diğer sosyal medya mecralarından zaten takip ediyoruz gerçekten. Son yıllarda yani yüzüne söylemiş gibi olmayalım ama
3: biraz daha kendimize pay çıkarıyoruz değil mi Avustralya adına? Yani
2: biz,
3: Avustralya'dan
2: ya gönderdik falan. Neyse işte inşallah gerçekten aile eğitimi, çocuk eğitimi Allah konularında kendini çok güzel yetiştirdi. Biz de istifade ediyoruz. Bütün Türkiye istifade ediyor. İnşallah bu göreve belki de tamamen bağlantılı bir şekilde Yeşilay'ın başkanı oldu kendisi. Zaten Yeşilay başkan yardımcısıydınız,
1: evet,
2: değil mi hocam?
1: Evet.
2: Evet.
1: Yeşilay'da 16 yıldır bir maceramız var. İlk başta bilim kurulu üyesi olarak girmiştim.
2: Evet.
1: Ben o zaman Avustralya'dayken 2006 yılında başladığım çalışmalarımda internet bağımlılığı meselesi. Türkiye'ye gidince o çalışmaları kitap haline getirmiştim. Türkiye'de ilk bu konuda yayınlanan kitap oldu o zaman. Tabii o zaman internet bağımlılığı
2: yeni
1: hiç
2: çıkmış.
1: Kabul edilmiyor, bilinmiyor vesaire.
3: Daha yeni başladık. Hocam
1: tabii.
3: Bir dur. Yani ne bağımlılığı?
1: Evet. 2010 yılında ben kitabı çıkartınca Yeşilay dedi ki biz dedi bu konuyla ilgili çalışma yapmak istiyoruz ama Türkiye'de senden başka çalışan bulamadık. Evet. O yüzden bizim bilim kuruluna gelir misin dedi. Öyle iki dönem bilim kurulu üyeliği yaptım. Sonra üç dönem yönetim kurulu üyeliği, genel başkan yardımcılığı yaptım. Sonra da bu dönemde de genel başkanlık vazifesini verdiler. O şekilde çalışıyoruz. Avustralya'ya da bu program vesilesiyle gelmiş oldum. Hakikaten bu programla ilgili çok heyecanlıyız. Üç tane sebepten dolayı heyecanlıyız. Bir tanesi Avustralya Türk toplumu ile bir araya geleceğiz ve ruh sağlığı ile alakalı konuşacağız.
2: Evet.
1: Ruh sağlığı meselesi hakikaten bütün dünyada kritik bir mesele haline geldi. Yani insanlar psikolojik olarak zorlanıyorlar. Maddi imkanlar çoğalsa da psikolojik olarak zorlanma geçmiyor. Problemler var, hepimizin hayatında problemler var ama o problemlerle başa çıkacak gücü bulmakta ciddi anlamda zorlanıyoruz. O yüzden bu programlar vasıtasıyla 4 tane büyük program yapacağız inşallah. Bu 4 tane büyük programda hayatımızda mutlaka karşılaşacağımız psikolojik zorluklarla nasıl başa çıkarız? Bunlarla alakalı neleri bilsek iyi olur? Hangi özelliklere sahip olsak bunların üstesinden daha kolay geliriz? Bizim bu konudaki güçlü yanlarımız nelerdir? Bunların üzerine konuşmuş olacağız. Bu anlamda hakikaten benim için burada olmak kıymetli. İnşallah Avustralya Türk toplumu için faydalı bir program olmuş olacak. İkincisi tabii konuşmak, önemli bir şey ama konuşmayı da kıymetli kılan esasında bir araya gelmek meselesi. Yani toplumun bir araya gelmesi, birbirini görmesi, bir program çerçevesinde düzenli olarak toplanması çok çok kıymetli. Bizi biz yapan şeyler. Şimdi dünyada çok meşhur bir kitap çıkmıştı Ben Nesli diye. Ben Nesli modern teknolojiyle beraber, dijital araçlarla beraber insanların ne kadar yalnızlaştığını ve bu yalnızlıktan dolayı ister istemez bencilleştiğini, bencilleşmenin de aslında insanın ne kadar olumlu görünse de, iyi görünse de aslında zararını olduğunu, insanı daha mutsuz ettiğini gösteren bir kitaptı. Buna karşılık da Amerikalı bir kadın yazmıştı bu Ben Nesli kitabını. Buna karşılık da Kanadalı bir hoca, benim de iyi dostum Michael Ungar diye bir hoca, Biz Nesli diye bir kitap yazdı. Yani Ben Nesli'nin panzehiri biz neslidir. Biz olduğumuz zaman daha mutlu, daha huzurlu, daha iyi hissedeceğimiz bir hayat yaşarız. Onunla alakalı bir çerçeve ortaya koyuyor. O yüzden biz olmanın ve bir araya gelmenin, bir ortam paylaşmanın, bir gündem paylaşmanın, birbirimizi görmenin, birbirimizle halleşmenin, sohbet etmenin, konuşmanın, hiçbir şey yapmasak aynı ortamda bulunmanın bile iyileştirici bir tarafı var, onarıcı bir tarafı var. Dolayısıyla bu programlar vasıtasıyla Avustralya Türk toplumunun bir araya gelmiş olmasından dolayı da, gelecek olmasından dolayı da oldukça heyecanlıyım. Bu da ikinci faydamız. Evet. Üçüncü faydamız da tabii 3 tane cami meselesi var. O camilerin yapılmasıyla alakalı bir kaynak oluşturulacak. Bu program vesilesiyle de bu kaynakların oluşmasından dolayı çok heyecanlıyız. Çünkü hakikaten camiler özellikle Avustralya'da sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda kimliğimizi koruduğumuz yerler, kültürümüzü koruduğumuz yerler, bilincimizi, milli bilincimizi, şuurumuzu koruduğumuz yerler, hayatı paylaştığımız yerler, düğünlerimizi, cenazelerimizi, hayatımızdaki önemli anları, günleri paylaştığımız yerler. O yüzden Türk toplumunun olduğu her yerde camilerin olması çok çok kıymetli. Türk toplumu da maşallah genişliyor, büyüyor, yayılıyor. Yeni yerlere yayıldıkça o yerlerde camilerin oluşmasının da bu biz duygusunu kaybetmemek anlamında çok kıymeti var. Üçüncü olarak da bu camilerin oluşmasına vesile olacak 4 tane program olacak. Bekliyoruz.
2: İnşallah. O zaman Recep abi camilerle ilgili de biraz bilgi verir misin bize?
3: Evet. Hangi camiler? Bugünkü programdan başlayalım isterseniz. Bugün akşam Keysborough Türkistan Merkezi'nin salonunda Dandenong Camisi'nin teşkilata kazandırdığı bir evin, binanın yardım gecesi düzenlenecek.
2: Caminin hemen yanında hemen sanırım yanında. Biraz genişletecektir.
3: Evet. Yani o şekilde bölgede caminin çevresinde gerek park meselesi gerekse cuma günlerinde yoğunluktan dolayı büyük bir ihtiyaç yaşanıyor. Oradaki ekip de hakikaten Salih Hoca'nın başkanlığında ciddi bir şekilde çaba sarf ediyor.
1: Sağ olsun.
3: O caminin yenilemek için yıkıldığı dönemi hatırlıyorum. O günden bugüne ek binalarla işte çevresinde...
1: O da yetmez hale geldi.
3: Yetmez hale geldi. Müslüman sayısı Avustralya'da malum artıyor. Hı-hı. Onu sık sık gündeme getiriyoruz. Bölgede de artıyor. Bölgenin Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölge.
1: Toplumun bile sahip çıkması da, Türk toplumun sahip çıkması da artıyor demek ki.
3: Türkler de artıyor. O bölgede yaşayan Güney Asya'dan gelen Müslümanlar da var. Bangladeş'ten, Pakistan'dan işte.
2: Afganistan'dan. Evet, çok var.
3: Bunların da büyük bir katkısı var.
2: Ekip, onlar da sahipleniyor camiye.
3: Sahipleniyorlar. Yapımından işte bugüne kadar gelişi sürecine kadar. Umarım bugün de sahiplenmişlerdir. Çünkü bize gelen bilgiler olumlu yönde.
1: Evet ya, şimdi ben bekleriz dedim ama bu akşamki programın bütün biletleri bitmiş.
2: Bitmiş, evet.
1: O yüzden geleceğim diyen olsa mahcup olacağız.
3: Evet, yani
1: yarınki program artık biraz imkan kaldı.
2: Mehmet hocamızı son dakikaya bıraktılarsa yarın o zaman şeye gelecekler.
3: Yarınki gece
2: yarın
3: gelecekler.
2: Orada da 6'da Laylar Reception'da
3: var, talep var, yoğun bir talep var ama son eklemeler yapabiliriz. O yüzden bir an önce acele etsinler. Onu da söyleyelim. Cumartesi bugünkü 6.30'da Keysborough Camisi'nin
1: bugünkü bitti değil mi? Bugünkü biletleri, biletleri bitti.
3: Evet. Bitti arkadaşların bize bildirdiğine göre. Yarın içinde Laila Reception'da yine saat 6'da bir program olacak. Hem Mehmet hocamızı dinlemeye hem de Kilmore'un ilk camisine, kiliseden camiye dönüştürülmek üzere satın aldığımız binanın dönüşümüne katkıda bulunmak isteyenler, hocamızı dinlemek isteyenler, az önce Mehmet Hocam dediği gibi biz olmaya, katkıda bulunmak isteyenler orada görüşelim.
1: Bir de mezat var değil mi?
3: Almadılarsa evet.
1: Mezat var. O da bence önemli bir şey. Mezat. Çünkü Türkiye'den bayağı bir malzeme getirdim. Geldi. Özel hediyeler ayarladınız sizler. Evet, evet. Onların taşıyıcılığını ben yapmış oldum. Ama çok güzel malzemeler, çok güzel hediyeler, orijinal güzel eserler var. Tabii. Evet. Hat eserleri var, tesbihler var, formalar var,
3: kalemler
1: var.
3: Kravat var.
1: Tabii. Evet. Onların da mezatı olacak.
2: İnşallah.
1: Dolayısıyla yani sebep arayana sebep çok.
2: Evet.
3: Biz olmak için yola çıktık. Biz oraya gelen misafirlerimiz de kardeşlerimiz de hep beraber o geceyi de güzel bir hale getirip Türk toplumunun bugüne kadar yaptığı başarılara bir tane daha eklemek istiyoruz. İnşallah.
1: Evet. Hakikaten bu bence çok önemli bir şey söylediniz Recep abi. Türk toplumunun başarılarına bir tane daha ekleyeceğiz diye. Çünkü hakikaten Türk toplumunun, Avustralya Türk toplumunun tarihi yazılıyor. Ve bu tarihin yazılmasına bir basamak bu kesinlikle çalışmalar. Yani Avustralya Türk toplumun tarihi yazılırken gün içindeki meseleler çok yer almayabilir. Ama Türk toplumun bir araya gelmesine ortaya yönelik mekanları ortaya koyan çalışmalar, bir araya gelmesine dönük programlar hakikaten tarihin yazılmasına çok önemli bir katkıda bulunacak. Dolayısıyla esasında bu programa katılanlar o tarihin yazılmasına destek olmuş olacaklar. O tarihi yazanlardan olacaklar.
3: Bir
1: o tarihin
3: fırsat, bir parçası bence tabii. Bir fırsat.
1: O tarihin bir parçası olacak.
3: Bundan önceki değil mi ibadet ettiğimiz şu ana kadar ibadet ettiğimiz camilerin yapılmasını göremedik. Katkıda bulunamadık. Evet. Ama ablalarımız, abilerimiz bizden önce gelen nesil bunu başarmış.
1: Tabii anlatıyorlar.
3: Tabii
1: anlatıyorlar. Bu hikayenin bir parçası olmuşlar.
3: Olmuşlar
1: İşte ben şöyle yaptım, bunu yaptım, şöyle destek olduk, böyle katkıda bulunduk, şöyle program organize ettik diye.
3: Kesinlikle.
2: Ben şuna
0: şimdi yarın akşamki gece için de Kazım mesaj göndermiş. Çok az bilet kaldı diyor. Bugün Cuma dolayısıyla almak isteyenler bir an önce alsınlar diye söyleyelim.
3: Evet kesinlikle.
1: Bilet bir yerden mi alınıyor yoksa telefonla mı?
0: Camiden herhalde.
3: Camilerde
2: broşürlerde şey var, barkod var.
0: Oradan da alınıyor.
2: Afişlerde de var. Oradan alınıyor. Oranın üzerinde telefon numaraları var. Barkodun üzerinden
3: buradan
2: kendini
3: alabiliyorsun.
2: Buradan
3: da tekrar edebiliriz o numaraları. Evet. Eğer ihtiyacı olan varsa
2: tabii, bize de ulaşabilirler.
3: Bulunabilirler.
0: Evet. Bize mesaj yazarlarsa biz.
3: Evet.
2: Bu cami yapımı ile ilgili birazcık yani Avustralya'daki Türklerin durumunu biraz Osmanlı ile Cumhuriyet dönemine benzetiyorum. İşte buraya gelen ilk nesil bütün camileri yapmış ama bir ara verilmiş. Mesela ikinci, üçüncü neslin çok yaptığı bir cami yok.
3: Evet.
2: Birinci nesil yapmış. Aynı Osmanlı dönemi mesela Osmanlı döneminden sonra Cumhuriyet döneminin ilk yılları belki 30-40 yıl Fetret neredeyse hiç cami yapılmamış. Şimdi tekrar yeniden başladı.
3: Yeniden başladı.
2: Yani birazcık ona benziyor. Bir de bir şey biz meselesine takıldım biraz. Şimdi eskiden daha rahat toplanıyorduk. Yani eskiden özellikle 10-15 sene önce dahi 20 sene önce daha önceleri çok daha fazla böyle bir teveccüh vardı bu tür toplantılara, konferanslara. Bu son yıllarda birazcık insanların böyle topluluğa gösterilere, toplu işte toplu bir toplantılara katılmaları biraz azaldı. Onu neye bağlıyorsun? Acaba sosyal medyadan dolayı mı? Yani niye insanlar eskisi gibi bir araya gelemiyor? Niye biz olamıyoruz?
1: Bu önemli bir konu. İşte bu akşam da kısmen üzerinde duracağız. Yalnızlık meselesi bütün dünyanın bir problemi haline geldi.
3: Yani yalnızlıktan insanlar rahatsız olmuyorlar ve devam mı ediyorlar?
1: Fevkalade rahatsız oluyorlar. Ama
3: çıkmıyorlar.
1: Çıkamıyorlar çünkü yalnızlığı körükleyecek bir sistem var. Nasıl yalnızlığı körükleyecek bir sistem var? Bakıyorsunuz sosyal medyaya, bakıyorsunuz internete, televizyona güvensizlik pompalayan bir algı oluşturuluyor. Kimsenin kimseye güvenmediği, devamlı kötülük haberlerin yayıldığı, kim kimi öldürmüş, kim kimi kandırmış, kim kimi aldatmış, devamlı bunları konuşuyoruz. Çok dikkatimi çeken bir söz var. Milattan önce 90 yılında bir düşünür tarafından söylenmiş. Diyor ki insan diyor dakika başı felaket haberlerine maruz kalsa içimizdeki en duyarlı insanlar bile bir süre sonra bütün duyarlılıklarını kaybederler diyor. Çünkü kalp kendini korumaya alır. Bu kadar felaket haberini kaldıramaz. Biz şimdi devamlı kötülük haberi duya duya birbirimize güvenmeyi, birbirimizle alakalı iyi şeyler düşünmeyi biraz unutur hale gelmeye başladık. Bu da ister istemez güveni azalttığından dolayı yalnızlığı beraberine getiriyor. İkinci mesele zihnimizi ve kalbimizi sosyal medya çok dolduruyor. Önceden insanlar iki kelam edeyim, sohbet edeyim.
3: Bir arkadaş ziyaret edeyim.
1: Ziyaret edeyim. Tabii diye. Şimdi diyor ki nasılsa haberler var, hikayeler var, filmler var, sosyal medyada paylaşılanlar var. Dolayısıyla onun

0: onlarla o kadar meşhur oluyoruz ki birbirimize ayıracağımız vakit kalmıyor. Fakat bu sefer ne oluyor? Bir tane bizim kültürümüzde bir söz var ya, Yemen'deki yanımda, yanımdaki Yemen'de diye. O tabii ruhi uzaklık için söylenmiş. Bugün hakikaten dünyanın öbür ucundaki insanları sosyal medya üzerinden yanımıza getiriyoruz. Ama bunun bir bedeli oluyor. Yanımızdakiler uzağımızda kalıyor. Yani en yakınlarımız uzağımıza, ırağımıza düşer hale geliyor. Bu sefer ne oluyor? Yakınlarımızla ilişkilerimiz derinleşmiyor. Yani yabancılar olarak evde yaşamaya başlıyoruz. Birbirimiz tanımadığımız insanlarla aile yürütmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da işte aile içi problemler, boşanmalar, çocuk evlatlarıyla babaların, annelerin problemleri artıyor. Ama bakıyorsunuz niye? Çünkü bir hayat paylaşılmamış. Hayat paylaştığımız şeyler başka şeyler olmuş.
1: Ve o baktıkları hayatlarla da hiç yakından temas etme ihtimalleri yok.
0: O baktıkları hayat da gerçek hayat değil.
1: Değil zaten.
0: Yani sosyal medya tamamen illüzyon bir hayat sunar insana.
1: Yani hiçbir katkıları da yok.
0: Yok tabii aslında. Katkıları yok. Bir de yani bir insan 1000 yıl yaşasa karşılaşmayacağı insanlarla alakalı dünya kadar bilgi topluyor. Belki yaklaşsa karşılaşsa sevmeyeceği insanlarla alakalı zihnini dolduruyor. Ya da 1000 yıl yaşasa hiç lazım olmayacak bilgilerle kalbini dolduruyor. Bu sefer ne oluyor? Tabirimi hoş görün. Zihnimiz, kalbimiz çöplüğe dönüyor. Yani biz bu anlamda zihnimize de çok kötü bakıyoruz. Kalbimize de çok kötü bakıyoruz. Ve zihnin de kalbin de bir kapasitesi var. Gereksiz şeyler, lüzumsuz şeyler, faydasız şeyler zihne kalbe doldukça bu sefer gerekli şeyler, lüzumlu şeyler yer bulaması hale geliyor. Ondan sonra da insan sevdiklerine yabancılaşıyor. Daha da kötüsü kendine de yabancılaşıyor.
1: Bir de hocam oradaki gördükleri şeylerle insanlar şeylere başlıyorlar. Ya bak falanlar tatile gitmiş.
0: Evet.
1: Yemek yiyorlar.
0: Evet. Hep eğleniyor. Sanki, herkes eğleniyor,
1: evet,
0: ben eğlenmiyorum.
1: Her gün öyleymiş gibi.
0: Herkes mutlu, ben mutsuzum.
1: Evet, bu evlere taşınıyor.
0: Tabii bütün evlilikler romantik, bizim evliliğimiz bozuk.
1: Evet, bak,
0: bütün çocuklar başarılı, benim çocuğum başarısız. Evet. İşte bir illüzyon satılıyor. Şimdi çok güzel bir söz var. Diyor ki hayallerin hep yıkılıyorsa diyor, malzemeden çalıyor olabilirsin diyor.
1: Değil mi?
0: Malzeme yanlışsa tabii yıkılıyor. Malzemelerimiz yanlış. Evet. Yani kıstaslarımız, kıyaslarımız yanlış.
1: Aldığımız örnekler.
0: Sosyal medyada gerçek bir hayat yok. Evet. Gösterilen hayatlar hep gösterilmek istenen hayatlar, olan hayat değil. Ben terapistim, psikoterapistim. Dolayısıyla insanların acılarına çok aşinayım. İnsanlar acıları için geliyorlar bana. Şu sözü her terapide daha çok doğruluğunu fark ediyorum, hissediyorum. Diyor ki el aleme şen görünür dört köşem, bilen bilir kırık yerim neremdir diyor. Dışarıdan dört köşe çok mutlu, çok zengin, çok imkanlı, çok varlıklı, çok güzel, çok huzurlu, her şey çok başarılı görünür ama bilen bilir kırık yerim neremdir. Herkesin esasında
1: varmış
0: bir kırık yeri var. Herkesin bir acısı var. Herkesin bir derdi var. Biz insanların sosyal medyada imkanlarını görüyoruz, imtihanlarını görmüyoruz.
1: Sıkıntılar.
0: Halbuki herkesin ayrı imtihanı var. O kadar imtihanları var ki imkanlarını gördüğümüz imtihanların, insanların imtihanlarını görsek hiç yaklaşmayacağız yanına. Diyeceğiz ki aman imkan da kalsın, imtihan da kalsın, bu kadar zorluk olur mu diyeceğiz. Ama maalesef sosyal medyada imkanları görüp imtihanları görmediğimiz için kendimizi yanlış kıyaslamalara sokup başarısız, mutsuz, çirkin, yanlış, kötü, geri kalmış vesaire vesaire hissedebiliyoruz. Bundan dolayı kendimize kötü davranıyoruz. Eşimize kötü davranıyoruz, çocuklarımıza kötü davranıyoruz, sevdiklerimize kötü davranıyoruz, hayata kötü davranıyoruz.
1: Evet.
0: Ondan sonra da ne oluyor? Beğenmediğimiz, özenmediğimiz bir hayat yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi hayat da özenmek istiyor. Yani hayatımıza özenmemiz lazım, iyi bakmamız lazım, kendimize iyi bakmamız lazım.
1: O bizi besleyecek.
0: Tabii tabii, yani ne verirseniz onu alacaksınız. Evet. Hayata bir şey vermiyorsunuz, evet, ne alacaksınız? Dolayısıyla özenmediğimiz bir hayatı yaşarken özenmediğimiz hayattan özenmediğimiz malzeme çıkıyor. Bu sefer mutsuzluk daha da koyulaşıyor.
1: Evet.
0: Daha
1: evet
0: da içinden çıkılmaz hale geliyor.
1: Hocam sizin çizdiğiniz çerçeveye şeklinde baktığımızda da son dönemlerde Türkiye bazında yaşanan şeyleri görünce o
0: evet
1: özendiğimiz, örnek aldığımız dizilerini, filmlerini, evet, işte ekranlarda haberlerini beğenerek izlediğimiz kişilerin aslında, değil mi, son uyuşturucu bağlamlı operasyonlarda
0: uyuşturucu,
1: gördük ki
0: kumar
1: kumar
0: tabii
1: insanların aslında özenilen örnek gösterilen tabii. hayatların
0: tabii.
1: az önce dediniz ya dertlerini, sıkıntılarını görmüyoruz. Sadece ekran
0: tabii. hep görüyoruz. Gülen yüzler görüyoruz ama adamın öyle bir derdi varmış ki kendini anlamış. Bir şeye bağımlı hale getirmiş evet. ve ondan kurtulamıyor.
1: Evet.
0: Ve kendi kariyerini, hayatını, sağlığını, itibarını, her şeyini riske atarak
1: evet.
0: Yanlış işler yapmaya devam ediyor. Allah saklasın, Allah kimseye vermesin ama mesele şudur. İnsan hayata doğru bakması, kendine doğru bakması, insanlara doğru bakması lazım. Bu yanlış bakışlar bizi çok yanlışlara götürecek.
1: Çok doğru.
0: Bu noktada ama bazen şöyle bir şey olabiliyor. Yine bir bu biz olma meselesine bağlayayım konuyu. İnsan zaman zaman kafası karışabiliyor, algısı bozulabiliyor. Kendisine doğruyu hatırlatacak, iyi hissettirecek insanlara ihtiyacı var.
2: Evet.
0: Tamam. Onun için de bir araya gelmektiğimiz çok önemli.
2: Evet. Allah razı olsun hocam. Bununla girdik. Şimdi asıl şey meselesi bizim tabii çocuklarla yaşadığımız sorunlar. Özellikle bu ekran bağımlılığı.
0: Evet.
2: Tabii şimdi Yeşilay'ın...
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu ekran bağımlı çocuklar mı yaşıyor?
2: Yok. Değil.
0: Hepimiz yaşıyoruz.
1: Biz onları suçlayarak kolay
2: yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz ama yani biz hani şöyle düşünüyoruz. Biz zaten gideceğiz falan. Ama çocukların daha uzun bir hayatı var. Tabii Cenab-ı Allah bilir kimin ne kadar yaşayacağını. Ayrı bir konu da.
0: Allah herkese hayırlı uzun ömürler versin.
2: Birincisi öncelikle meselenin dert edilmesi tarafıyla ilgileniyorum ben
0: evet.
2: şu an. Acaba bizim gerçekten dert ettiğimiz kadar var mı? Yoksa biz mi abartıyoruz bunu? Yani biz dert edinecek bir durum var mı? Öncelikle onu
0: evet.
2: sorayım ben hocam.
0: Şimdi iki tane mesele var. Bunlardan bir tanesi bu ekran bağımlılığı dediğimiz şeyle alakalı yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Bu bağımlılık meselesi bize her türlü zarar veriyor. Yani her türlü
1: fazla
0: zarar veriyor.
1: Kalmak.
0: Yani çok, bağımlılık olduğu zaman, evet bağımlılık olduğu zaman çok ciddi zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? Beynimizi işlevsiz hale getiriyor. Öğrenme kabiliyetlerimizi azaltıyor. Hatırlama kabiliyetlerimizi bitiriyor. Yeni bir şey düşünme, yeni bir şey üretme imkanlarımız daralıyor. Ve beynimiz işlevini kaybettiği için bu sefer otomatikleştiriyoruz hayatı. Yeni bir şey öğrenemiyoruz, güzel şeyleri hatırlayamıyoruz, yoğunlaşamıyoruz. Dikkatimiz inanılmaz bozuluyor. Dikkatimiz çok bozuluyor. Dikkat en çok kaybedilen şeylerden bir tanesi bu dönemde. Beyinle alakalı bunlar var. Bedenle alakalı büyük problemler var. Yani hastalıklar, kemik hastalıkları, kemik bozuklukları, hareketsizliğe bağlı problemler, yemekle ilgili problemler vesaire. Psikolojimiz bozuluyor. Kendimizi kötü hissetme, depresyon, sosyal medyada kalma süresi arttıkça depresyon artıyor. Birebir ilişki var. Sosyal medyada kalma süresi arttıkça insanın kendini olumsuz değerlendirmesi artıyor.
1: Yani
0: aileyle ilişkili meseleler kopuyor, bozuluyor.
1: Evet.
0: Yani boşanmalar artıyor, aile içi huzursuzluklar artıyor vesaire. Dolayısıyla bazen sizin dediğiniz gibi düşünenler olabiliyor. Ya bu ekran bağımlılığı dediğim şey aslında o kadar zararlı değil
1: zamanın
0: mi? Biz mi abartıyoruz?
1: Gereği
0: zamanın
1: falan.
0: Gereği mi falan? Ama o zaman bizim yaşadığımız ne? Yani beynimiz bozuluyor.
1: Evet.
0: Ruhumuz bozuluyor.
1: Niye
0: İlişkilerimiz bozuluyor. Her şeyimiz dökülüyor. Biz bunu niye yaşıyoruz?
2: Gerek şöyle de söyleyelim. Mesela televizyon için ilk çıktığında hatırlarsınız. Bizim babalarımız
1: sihirli kutu dönürdü.
2: Evet. Sakladılar yani bu tabii. bizim öldürecek, mahvedecek falan diye böyle bir neslimizi yok edecek.
0: Evet.
2: O kadar ciddilerdi yani
0: evet.
2: tepkide. Şimdi artık daha yani
1: televizyon
2: öyle bir...
1: Televizyon seyretse keşke.
0: Şimdi televizyon çekse...
1: O gene kontrolü
2: beraber bir tabii. dizi izlesek artık şey hoşumuza gidiyor yani çocuklarla.
1: Peki
2: hani
1: hocam
2: dizinin...
1: bağımlılığın süresi nedir? Yani bir insan ne kadar süre kalırsa ekranda ya da
0: evet.
1: işte sosyal medyada bağımlıdır.
2: Ya da hiç mi faydası yok
1: yani,
2: mesela?
0: Efendim muhakkak faydası var. Zaten kullanmamak değil amaç.
2: Evet.
0: Yani kullanmamak mümkün değil. Kullanmamak da ayrı problemleri beraberinde
1: İşlerin
0: getirir.
1: İşlerin bile ona bağlı olan
0: tabii, şeyler tabii,
1: var.
0: Tabii işini gücünü onunla yapan, mesela. Hayatını kolaylaştıran bir durum söz konusu. Mesele kullanmamak değil. Mesele bağımlı olmak
1: evet.
0: meselesi. Bağımlı olduğumuz zaman, bağımlı olmadığımız zamandan farkı ne? Her halükarda kullanırız.
1: Hı hı.
0: Faydasız, amaçsız, sebepsiz kullanmaya başlarız ve hayatın diğer alanlarından çalmaya, kırpmaya başlarız. Önceden bu internet bağımlılığı meselesi ilk konuşulmaya başlandığında süreler verilirdi. İşte şu yaştaysa şu kadar saat, bu yaştaysa bu kadar süre vesaire diye verilirdi. Şimdi onları söylemeyeyim, anlamsız hale geldi çünkü. Şimdi artık süre vermiyoruz. Verdiğimiz şey şu, hayatın her döneminde gelişim ödevleri dediğimiz şeyler var. Ne demek gelişim ödevi? İnsanın o yaş döneminde hayatını sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşayabilmesi için yapması gereken işler. Onları yapmaya ne kadar mani oluyor? Gelişim ödevlerine mani oluyorsa, insan sağlıklı bir şekilde yaşamasına mani olan bir şekilde kullanıyorsa, o zaman bir dakika diyoruz. O zaman bir şüphe var. Evet. Bağımlı olmasa bile kötüye kullanma var diyoruz. Evet. Daha da ileri gidiyorsa bağımlılık da var diyoruz. Gelişim ödevi dediğimiz şey ne? Bir, en temel, en basit, en kolay söyleyebileceğim bir şey, uykudan ne kadar çalıyor? Uykudan ne kadar çalıyordan kastımız sadece süre olarak değil, uyku zamanı olarak da. Çünkü biliyorsunuz melatonin hormonu diye bir şey var. Esas uykuyu faydalı hale getiren ve insanın dinlenmesini, öğrenmesini, zihnini formatlamasını sağlayan sistem. Hormon, onun salgılandığı zaman var. O saatte uyumuyor. Adam 2'ye, 3'e, 4'e kadar telefon başında, bilgisayar başında, televizyon başında. Televizyon da olsa bu problem.
1: Evet. Yorulduğu halde bile kalkmıyor.
0: Gündüz 8 saat, 9 saat uyuyor. Bu adam
1: olmadı
0: yani. Gelişimsel anlamda uzun vadede çok ciddi fiziksel ve psikolojik problemler yaşayacak. Evet. Dolayısıyla baktığımızda bu kullanımın benim uykumun sağlığımla ilişkisini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor, zarar veriyor. Bir. İkincisi, hareket imkanımı azaltıyor. Fiziksel. Yani saatlerce fiziksel olarak telefona bakıyorum. Kas kemik gelişimi söz konusu olmuyor. Hareket gelişimi söz konusu olmuyor. Dolayısıyla fiziksel anlamda problem yaşıyorum. İnsanın, herkesin kendine özel yetenekleri, kabiliyetleri var. Ya da hayat hakkında düşünmesi gereken, kendini konumlandırması gereken bir durum var. Onları ihmal ediyorum. Yani ne yeteneğimi geliştiriyorum, ne kabiliyetimi fark ediyorum, ne kendim hakkında düşünüyorum, ne hayat hakkında düşünüyorum. Onları yapmıyorum. Çevresine karşı sorumlulukları var. Eşine karşı, ana babasına karşı, çocuklarına karşı, komşularına karşı, toplumuna karşı sorumlulukları var. Onu da etkiliyor. Herkesle irtibatı kesmişim, minimize etmişim. İşi var. Geçinmesi için yapması gereken işleri var. O işlerden de ya hiç yapmıyor ya minimum düzeyde yapıyor. Kendini ilerletmiyor, geliştirmiyor, katkı sağlamıyor, üretmiyor. Sadece maaş bir şekilde alayım, geçineyim, günü kurtarayım derdine düşüyor. Bütün bunlar insanın kendi kendini bir kafese tıkması, uzun vadede sürdürülemez şekilde hayat kalitesini düşürmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu ciddi bir problem midir? Ciddi bir problemdir. Evet. Bu bugün ekrandır, yarın başka bir şey olsa başka bir şeydir. Biz hayata zarar veren her şeye karşıyız. İnsanın kendi kendisini hapse atması demek bu. Yani hapisteki bir insan ne kadar zarar görürse ondan daha fazla zarar görmek söz konusu. Dolayısıyla bu ekran bağımlılığı dediğimiz şey maalesef çok ciddi aldığımız bir şey değil ama zararını her yönden gördüğümüz bir şey. Ve süreç içerisinde bu zarar da artıyor. Yani 10 sene önceki bizle, 10 sene önceki toplumla şimdiki toplumumuz, şimdiki biz çok çok fark ediyor. Kuşak fark ediyor. Niye? Çünkü bu ekran bağımlılığı meselesi hakikaten çok boyutlu olarak bize zarar veriyor. Her anlamda zarar veriyor.
1: Hakikaten saydığınız şeyler düşündükçe neleri yaptığımızı hatırlamaya çalışıyorum. Hatta bir zaman size sormuştum, uykusuz kalmak insanı bunalıma sokar mı?
0: Evet.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle sokar. Yani bizim psikolojik rahatsızlıklarda en çok sorduğumuz şeylerden bir tanesi uykudur. Ne kadar uyuyorsun? Evet. Çünkü psikolojik rahatsızlıklar ciddi anlamda uyku meselesi tetikler.
2: Evet. Ekstradan bir de yeni nesilde böyle kariyerini tamamen sosyal medya üzerinden ya da sosyal medyada görünürlüğünden kazanmaya çalışan, öyle bir kariyer elde etmeye çalışan bir nesil oluştu. Yani bu buna ne dersin? Hani herkes YouTuber olmak istiyor, influencer olmak istiyor. Tabii herkes de bundan para kazananlar da var. Yani onu da biliyoruz. Ama gençler arasında sanki herkes bunu yapabilir, herkes bu kadar kolay yoldan para kazanabilir şeklinde böyle bir algı oluştu gençler arasında. Buna ne dersin? Yani çocukları böyle bir mühendisliğe, doktorluğa, geleneksel bizim mesleklere yöneltecek şey biraz azaldı. Hani
0: Evet. Ya hiç şüphesiz zamanın ruhu dediğimiz bir şey var. Zamanın ruhunda meslekler değişecek ama insanın kendisini pazarlaması üzerine meslek uzun vadeli devam edebilecek meslek değil. Yani insanın hayatını pazarladığı, mahrem olan bütün anlarını paylaştığı, bütün her şeyini gösterdiği ve göstermek için yaşadığı, yaşamak için
1: özellikle değil, gayret ettiği.
0: Tabii özellikle göstermek ne yapıyor? Ne gider? Şuraya gidersem çok beğeni alırım, evet, çok takipçi alırım, şuraya gideyim. şunu paylaşayım, şunu göstereyim. Hatta yaşamadığı, hissetmediği, düşünmediği şeyleri takipçi bulmak için paylaşıyor hale gelmesi bir süre sonra insanı ciddi anlamda kendi gerçekliğinden uzaklaştırıyor. Kendi gerçekliğine, kendi duygusundan, kendi düşüncesinden, kendi amacından, kendi anlamından uzaklaştırıyor. Bir süre sonra evet çok takipçisi olabilir. Evet belki bu işten para da kazanabilir. Ama mutlak bir mutsuzluk, huzursuzluk, anlamsızlık beraberinde gelecek. Ondan sonra da maalesef başka şeylere sarmaya başlayacak. Evet. Yani görünür olabilmek için.
1: O istediği şeyleri göstermeyi beceremediği anda ayrı bir bunalım geçirecek.
0: Çok büyük İster bunalım istemez. Geçirecek. Bir de bir süre sonra göstermediğinden keyif alamaz hale gelecek. Evet. Göstermediğini yaşamıyor sayacak. Bu da bir hastalığa dönüşecek. Dolayısıyla insanın bu anlamda böyle bir yola girmesi uzun ya da kısa vadede mutlaka bir problemi beraberinde getirecektir. Her ne kadar cazip görünürse görünsün uzun vadede o bir cazibeyi kaybedecek ve büyük bir bedel ödeyecektir o insan.
1: Hocam bundan 20 yıl önce aşağı yukarı diyelim Yeşilay ve bu tür şeylerle mücadele eden kurumların engelleri farklıydı.
0: Doğru.
1: Mücadele ettikleri şeyler farklıydı. Evet. Fiziksel işte kumar bağımlılığı, alkol, ya, işte doğru. Ne bileyim başka aile içi şeyler sıkıntıları doğuruyordu. Ve onunla mücadele ediyordu kurumlar. Hangisi daha zor? Şimdiki mi?
0: Davranışsal bağımlılık. Şimdi biz bağımlılığı ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi kimyasal bağımlılıklar, bir tanesi davranışsal bağımlılıklar. Kimyasal bağımlılık dediğimiz şey işte kumardır, alkoldür. Şey affedersiniz kumar değil. Alkoldür, uyuşturucudur, sigaradır. Evet. Davranışsal bağımlılık dediğim şey internetle ilişkili bağımlılıklar ve kumar bağımlılığı. Evet. Davranışsal bağımlılıklar daha zor. Evet. Niye daha zor? Çünkü genelde insanlar bu işin bağımlılık olduğunu kabul etmiyorlar. Mesela bir insan evladının uyuşturucu bağımlısı olmasından ne kadar korkar? Uyuşturucu bağımlısı olmasın diye ne kadar mücadele eder? Evet. Uyuşturucu bağımlısı olduğu zaman tedavisi için ne kadar gayret eder? Biliyoruz.
1: Evet.
0: Allah kimsenin yuvasına vermesin.
1: Amin.
0: Ama aynısını ekran bağımlısı olduğunda görmüyor.
1: Aman canım.
0: Bir şey yok ya işte bu da biraz ya
1: beş
0: düşkün. 5
1: yaşında çocuğu iPad alıp önüne koyup.
0: Tabii bu da biraz internete düşkün. Bu da çok ekran başında duruyor.
1: Teknolojiyi çok seviyor. Çok becerikli.
0: Teknolojiyi çok hemen kabiliyetli. Yapıyor. Tabii yapıyor. Ama
2: kendisi
0: halbuki.
2: Kendisi de bakıyor sürekli tabii.
0: Kendisi de bakıyor. Kendisi de bakıyor. Aynen öyle tabii. Kendisi de bakıyor. Maalesef bu konuyu ciddiye almıyoruz. Ciddiye almadığımız için de ne kadar bedel ödediğimizi göremiyoruz. Ve bir bedel ödediğimizde de sebebi başka yerlerde arıyoruz. Hmm. İşte dönem değişti. Bu nesil çok bozuk. Hmm. Bu nesil niye bozuk olsun? Evet. Bu nesli bozan bir şey var. Şimdi bir kitap var benim çok hoşuma gidiyor ismi. Çalınan dikkat diyor. Çalınan dikkat ne demek? Yani yeni neslin dikkati azaldı. Bizim de dikkatimiz azaldı ama bu doğal bir şey değil. Bizim dikkatimizi çalıyorlar.
1: Bir sebep var.
0: Tabii sosyal medyada bizim dikkatimizi çalan bir sistem kurulmuş durumda. Bütün o kaydırmalar sosyal medyada, Instagram'da vesaire tamamen dikkati azaltmayla alakalı bir sistem. Dolayısıyla çalınan bir dikkat var. Dikkatin çalındığı gibi huzurun da çalınması söz konusu. Huzur da çalınıyor, sağlık da çalınıyor, birlik beraberlik de çalınıyor. O yüzden biz bu işi mutlaka ciddiye almamız lazım ve problemi net olarak tespit edip ona göre vaziyet alıp üzerinde gitmemiz gerekiyor. Ekran bağımlılığı büyük meseledir. Çünkü Yusuf abi siz söylediniz, bizden geçti dediniz ya. Evet. Şimdi en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Türkiye'de bir araştırma yapıldı pandemi döneminde. Pandemide biliyorsunuz yasaklar yapıldı. İnsanlar yasaklara en çok çocukları için dikkat etmiş. Evet. Aman çocuğuma hastalık bulaşmasın. Sonra yaşlılar için dikkat etmiş. Aman annemize babamıza bir hastalık bir şey bulaşmasın.
2: Bizim en az, kültürde ama Avrupa'da tabii, öyle değil ama değildir. Avrupa'da yaşlılar ölsün diye böyle bir şey yapıyorlar.
0: En az kendimize dikkat etmişiz. Evet. Bana bir şey olmaz ya da olsa da bir şey olmaz gibi. Maalesef kendimize çok az özeniyoruz.
2: Niye bu güzel bir şey değil mi ya? İşte bak bencil değiliz yani kendimize değil çocuklarımıza.
1: Ama biz de sağlıklı olmamız lazım ki tabii çocuklara faydamız tabii olsun.
0: Bir de, o var, değil mi? Yani bir örneklik göstermek anlamında hayatı nasıl tutmayı gösterme anlamında çocuklar bizim sözümüzden ziyade tedbirimizden ziyade davranışımıza bakıyorlar. Bir de biz kendimizi ihmal edip çocuklar adına sorumlulukları almaya başladığımızda çocuk sorumluluk alamaz hale geliyor. Hmm. Yani çocuğun kendi sorumluluk alma kabiliyetini kaybettiriyoruz. Dolayısıyla bir şey vardır ya uçaklarda bir kural vardır. böyle kriz maske durumunda meselesi. Maskeyi önce kendinize takacaksınız, sonra yanınıza takacaksınız. Çünkü yanınızdakine takarken siz kendiniz de kaybedersiniz. Evet. O da gider, siz de gidersiniz. Dolayısıyla önce kendine takacaksın. Sağlıklı yaşayacaksam önce ben yaşayacağım. Doğru yaşayacaksam önce ben yaşayacağım. Bağımlı olmayacaksam önce ben olmayacağım. Nasıl olmadığımı göstereceğim. Bunun karşılığında nasıl doğru yaşanırın örneğini temsil olarak ortaya koyacağım. Ondan sonra çocuk benden örnek alacak. Öbür türlü konuşuyorum ama kendi davranışımda etkisi mutsuzum. Evet. Şimdi şey diyorum ki çocuğa diyorum ki işte hayatını zenginleştir, hayatına yatırım yap, kendini bul, kendini bil falan. Ama çocuk bakıyor ki o babam benim hiç hayatını zenginleştirmiş bir insan değil, kabiliyetini geliştirmiş bir insan değil, benliğini bulmuş, anlamını bulmuş, hakikatini bulmuş bir insan değil. Demek ki böyle de oluyor.
2: Tabii.
0: Ben bunu kullanmasam da bulamıyorum, kullansam da bulamıyorum. En iyisi bari kullanayım bildiğim bir yer, evet, gibi bakıyor. O yüzden öncelikli olarak doğru bir şey yapılacaksa ilk biz yapacağız. Hı. Biz maalesef çocuğa yaptırıyoruz. Kitap oku.
1: Yapmadığımız halde.
0: Tabii yapmadığımız. Kitap oku. Tamam da sen kitap okumuyorsun.
3: Sigara içme.
0: Sigara içme vesaire. Neyse yani ne kadar doğru davranış varsa ben yapmayayım o yapsın. Ne kadar yanlış davranış varsa ben yapayım o yapmasın. Hakikatte böyle işlemiyor. Çocuk bir şekilde gördüğünden daha çok etkileniyor. Davranışın sözü daha tesirli oluyor. O yüzden bu internetle ilişkili bağımlılıklar konusunda, ekran konusunda muhakkak bir derdimiz varsa çocuklarımızla alakalı öncelikli kendi hayatımıza bir çeki düzen vermemiz lazım. İnternet bağımlılığı olmayan bir hayatın ne kadar zengin, ne kadar geniş, ne kadar mutlu, ne kadar renkli olduğunu göstermemiz, yaşamamız lazım. Ama göstermek için, kendimize yaşamak için, kendimize karşı sorumluluğumuz olduğu için ondan sonra zaten çocuklar ister istemez bu süreçten etkilenecekler. Ama biz fevkalade sıkıcı, fevkalade renksiz, fevkalade tek düze bir hayat yaşıyoruz. Kendimize küsüz, çevreye küsüz, topluma küsüz, her şeye küsüz. Ondan sonra şikayet ediyoruz. Çocuklar internet bağımlısı, toplum böyle, millet şöyle, insanlık böyle falan.
2: Bununla ilgili yasaklara ne dersiniz? Yani bu Avustralya ilk başlattı. 16 yaşından küçüklere yasakladı.
0: Evet, evet.
2: Sosyal medyayı. Okullarda tabii yani. Ha, pardon, sosyal evde de yani sosyal medya mecralarına bu konularda emir verdi.
0: Evet.
2: Abone etmeyeceksiniz, evet, üye etmeyeceksiniz bunları diye. Evet. Bunu başka ülkeler de takip
1: Türkiye'de
2: etti.
1: Türkiye'de bir çalışması işe vardı.
2: Mı? Evet. Türkiye'de var mı şu an?
0: Türkiye'de bir tane yasa geçti 15 yaş altı ile alakalı. Ama o yasa maalesef büyük oranda kırpıldı. Hı-hı. Yani çok güzel bir taslak hazırlanmıştı ama sosyal medya şirketleri büyük bir taciz yaptılar. Gittiler geldiler ve bayağı bir kırpıldı. Ben bunların adına yasak demiyorum. Hı-hı. Düzenleme diyorum. Hı-hı. Yasak deyince yanlış bir şeymiş, yanlış olmaması yani gereken bir şeymiş karşı gibi anlaşılıyor. Karşı çıkıyor, hı-hı, bir alerji oluşuyor. Halbuki düzenlemedir bu. Yasal ve yani çocukların hayatıyla alakalı mutlaka bir düzenlemeye ihtiyaç var. Şimdi dünya artık tek dünya değil. Fiziki dünya var, sanal dünya var. Fiziki dünya ile alakalı bir düzenleme var mı? Var. Yolla alakalı var, kaldırımla alakalı var, trafikle alakalı var.
1: Her şeyle
0: evet, alakalı var. Dolayısıyla fiziki dünya ile alakalı düzenlemeleri biz yadırgamıyoruz. Mesela diyoruz ki 18 yaş altı çocuklara ehliyet verilmesin, araba kullanamasın. Herkes tabii mantıklı tabii diyor. Niye? Çünkü gelişimsel olarak araba kullanacak, risk o kararı var, verecek bir olgunlukta değil. Sadece fiziksel gelişim değil, psikolojik gelişim anlamında da o olgunlukta değil. Dolayısıyla 18 yaşına gelmeden araba kullanma ehliyeti
1: oy
0: vermeyelim
1: diyoruz. Oy da kullandırmıyoruz. Kimse da kullandırmıyoruz, gidip de illa kullanacağım demiyor.
0: Evet. Niye? Gerçek dünyanın bir çerçevesi var. O çerçeveye düzenlemeler gerekiyor. Sanal dünyaya da düzenleme gerekiyor. Tabii. Sanal dünyanın bazen zararı gerçek dünyadan çok daha fazla olabiliyor. Mesela bu dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi zorbalık meselesi.
2: Evet.
0: Bir insanın başka bir insanı psikolojik olarak rahatsız etmesi, zarar vermesi meselesi.
1: Ve her yerde edebiliyor, ha, değil mi?
0: Şimdi normalde klasik zorbalık.
1: Kahvenin oradan geçerken biri sana laf söyledi, yani bitti.
0: Mekanı olan bir yerdi, evet, başlar biterdi.
1: Evet.
0: Şimdi zorbalıkta insan neden etkilenir? Bir, o davranıştan etkilenir. İki, insanların şahit olmasından etkilenir. Evet. Klasik zorbalıkta mahallede, sokakta, okulda bir tane kötü niyetli çocuk veya eğitim almamış, terbiye almamış bir çocuk başka bir çocuğa, daha zayıf görünen bir çocuğa zorbalık yapar. O çocuk onu şikayet eder. Netice alır almaz ama gören bellidir. Hı hı. Yapılacağı yer bellidir, süre bellidir, saat bellidir. Eve gider kurtulur.
2: Hı hı.
0: Kurtulamadı, mahalleden taşınır kurtulur. Okul, evet, değiştirir kurtulur.
1: Biri yardım eder.
0: Her halükarda bir çözüm bulunur. Yani. Ama şimdi siber zorbalık dediğimiz bir şey var. Çocuklar internet üzerinden birbirlerine zorbalık yapıyorlar. Bunun süresi yok. Gece gündüz insan bundan etkileniyor.
1: Ya da yetişkinler de yapıyor.
0: Yetişkinler de yapıyor tabii. Evet. Kaçmak mümkün değil. Nereye gitseniz peşinizden geliyor. Ve kitle de 3 kişi 5 kişi değil milyonlara ulaşabiliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sanal dünyanın zararı gerçek dünyanın zararından çok çok fazla olabiliyor. Yıkıcılığı çok çok fazla olabiliyor. Bundan dolayı mutlaka ama mutlaka çocuklarımızı korumak üzere, kendimizi korumak üzere bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu düzenlemeler işte Avustralya'da başladı, Türkiye'de başlayacak. Ama bu düzenlemelerin bir tarafında mutlaka şunu düşünmemiz lazım. Bağımlılıklarla mücadelede, bu davranışsal bağımlılıklar, internette ilgili bağımlılıklarla mücadelede de şart. Yükü sadece kişinin ve ailesinin üzerine bırakmamamız lazım. Yani çocuk kendini korusun, aile çocuğunu korusun. Hayır. Bu olacak muhakkak ama esasında bu sistemi kuranlara sorumluluk vermek gerekiyor. Şimdi bir adam zamanın birinde gecenin bir vakti bir köye gitmiş. Kış vakti yolculuk yapıyor. Bir köy görmüş, gitmiş, orada konaklayacak. Tabii gecenin bir vakti herkes evinde. Köyün köpekleri buna saldırmışlar. Bu da köpeklere karşı kendini savunmak için, onları uzaklaştırmak için eğilmiş taş alacak. Fakat buzdan dolayı taşlar buz tutmuş, alamıyor. Demiş ki bu nasıl köy demiş ya, köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar demiş. Şu anki sosyal medya ile alakalı sistemimiz budur. Köpekleri salmışlar, sosyal medya şirketleri her türlü ivayı yapıyor, her türlü zararı veriyor çocuklara ve düzenleme yok, taşları bağlamışlar, herhangi bir düzenleme yok. Çocuklarımız, gençlerimiz heder oluyorlar, zarar görüyorlar. Halbuki bu işte en büyük sorumluluğu sosyal medya şirketlerine vermek gerekiyor. Çünkü sistemi kuran onlar. Evet. Bu Türkiye'deki düzenlemede bizim çok ısrarla üzerinde durduğumuz etik algoritma ve algoritma şeffaflığı diye iki tane konu vardı. Diyorduk ki bir, düzenlemede muhakkak sosyal medya şirketlerinin algoritmayı belirlerken çocuk yararına, insan yararına bir sistem kurması lazım. Para için değil, daha çok görünürlük için değil. İnsan faydasına kurallarla çevrilmiş bir sistem kurmaları lazım. İkincisi de bu algoritmayı şeffaf olarak açıklaması lazım. Şimdi bakıyorsunuz bir görüntü çok paylaşılıyor, bir görüntü hiç paylaşılmıyor. Neye göre? Algoritmaya göre. Peki algoritma niye neye göre algılıyor, bunu hesaplıyor? Belirsiz. Söylemiyorlar. Şimdi mesela yakın zamanda Gazze meselesi oldu. Gazze ile alakalı bir şey paylaşıyorsunuz, hemen görüntülemeniz azalıyor. Bir anda minimum görüntüleme oluyor. Kendinizle alakalı bir şey paylaşıyorsunuz. Özellikle sosyal medya şirketleri yapay zekada onu da algılıyorlar. Kişi kendini paylaştığı zaman daha çok görüntülenme yapıyor. Niye? Personel, kişisel bilgi vermeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu algoritmanın özellikle çocuklar, gençler söz konusu olduğunda onların yararını gözetecek şekilde kurgulanması şart. Bunun da şeffaf bir şekilde açıklanması şart. Ama maalesef sosyal medya şirketleri bundan kaçınıyorlar. Avrupa ülkeleri bu konuda katı düzenlemeler getirme aşamasındalar. Ve sosyal medya şirketleri buna razı oldular artık. Dilerim Avustralya'da da benzer bir süreç söz konusu olur. Mesele sadece yaş meselesi değildir. Mesele sadece ailenin, çocuğun kendini koruması meselesi değildir. Mesele sosyal medya şirketlerine sorumluluk vermek ve onların çocukları, gençleri, insanları koruyacak bir sistem oluşturmasını zorlamaktır. Çünkü yeni dünyada sosyal medya olmadan olmayacak. Yani
1: bir, kesin. Evet.
0: Bir hayatımızın bir yerinde, tamamında değil, onun altını ısrarla çizeyim. Evet. Hayatımızın gerekli tamamında değil, bir yerinde sosyal medya olacak. Biz de mesela bugün radyoda insanlarımıza ulaşırken, Türk toplumuna ulaşırken sosyal medyayı da kullanıyoruz. Sosyal medyada canlı yayınlanıyor bu. Faydalı kullanmakla alakalı hiçbir problemimiz yok. Dolayısıyla bu ilişki devam edecek. Ama bu ilişkinin sağlıklı bir zeminde devam etmesi için, uzun süreli devam etmesi için sosyal medya şirketlerinde mutlaka üzerlerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Bu konuda büyük bir sorumlulukla karşı karşıyalar.
1: Peki burada hızlı gelişme mi etkili oluyor hükümetlerin yavaş tedbir almasında? Aradan geçen işte 2012'lerde çıktığını düşünürsek evet. 14 yılda tabii. Aşağı yukarı zaman var ve tedbirler daha yeni yeni. Avustralya bu sene aldı evet. Bu tedbiri. İşte Türkiye dediğiniz anlattınız. Avrupa ülkeleri yeni yeni harekete geçiyor. Niye bu kadar beklediler? O hızlı gelişim hükümetleri zorluyor mu yoksa hükümetleri, sosyal medya şirketleri mi etkiliyor? Hani bu dünyayı
0: ikisi yönetiyor. De var. Yani var. Bir tanesi yeni dönemde 1970'lerden 80'lerden itibaren o kadar çok teknolojik gelişim oldu ki bu konuda yapılan araştırmalar 50 yıldaki değişimin 500 yılda olmadığını söylüyorlar.
1: Hmm, yani çok hızlı.
0: Yetişemediler. Şimdi abi. 1200 yılında yaşayan insanla 1600 yılında yaşayan insanın hayatına baktığınızda
2: şey fark yok.
0: Çok bir fark yok yani. Ulaşım anlamında, iletişim anlamında, diğer hayatın çerçevesi anlamında.
2: Sözünü kes-

0: Bizim özür dilerim de
1: Estağfurullah.
0: biz 83'te Diyarbakır'dan Mersin'e göç ettik. Sonra bu diziler çıktı işte Osman'dır, Ertuğrul'dur. Oradaki yaşam tarzına baktım. Bizim 83'te Diyarbakır köyde yaşadığımız şey aslında
1: Aynı.
0: şey fark
1: Evet.
0: etmiyor. Yani. Buyurun.
1: Evet. Yani
0: Lafı kesmiş
1: hakikaten
0: oldum.
1: 1200, 1600, hadi 1800 çok bir şey değişmiyor.
0: Evet.
1: Gerçi orada işte tren sanayi devrimi falan oldu ama hadi 1200 ile
0: Ama
1: 1600
0: her
1: diyelim.
0: toplum onu yaşayamadı tabii yani.
1: Yaşayamadı.
2: Her yere yayılmadı
1: Yani
2: en azından.
1: ama 400 senede doğru düzgün bir değişiklik yok.
2: Evet.
1: 40 senede
0: Evet.
1: ne kadar değişim var. Yani şimdi bizim çocukluğumuzdaki şeyleri genç kardeşlerimize anlattığımızda, çocuklara anlattığımızda hayal gibi geliyor, masal gibi geliyor. Böyle şey mi olur, nasıl olurmuş
0: Ki
1: falan gibi
0: bahsettiğimiz
1: bakıyor.
0: 15-20 sene önce.
1: 15-20 sene, 30 sene önce. O yüzden inanılmaz baş döndürücü bir hızla teknolojik gelişimler, değişimler söz konusu oldu. Sosyal gelişim, değişim buna ayak uyduramadı. Bu bir gerçek. Ama buna ayak uydurmak istedi mi? Bununla ilgili çalışmalara önem verildi mi? Önem verilmedi.
2: Belki
1: Yani
2: bilgi eksikliği de vardır.
1: bilgi eksikliği var, bir de büyülenmişlik var Recep abi. Yani teknolojik
2: Kendilerini de
1: değişimlerle
2: kaptırıyor insan.
1: alakalı
2: Az önce
1: kaptırdık.
2: anlattık. Şimdi bu anlattığımız veliler içerisinde devleti düzenleyen, kanun çıkaran insanlar yok mu? Hani onlar da çocukları gibi internete, sosyal medyaya
1: Tabii, tabii,
2: bağlananlar,
1: tabii,
2: sanal
1: tabii.
2: şeylere girenler,
1: Biz de
2: değil mi?
1: büyülendik. Şimdi ben bahsettim biraz önce 2010 yılında, 2012 yılında internet bağımlılığı bahsederken, konuşurken
2: Kimse yoktu
1: çok
2: diyorsun.
1: büyük tepki yiyordum.
0: Evet.
2: Ne
1: İnsanlar
2: diyorsun ya, gelişmeye
1: ne bu
2: karşı
1: kadar
2: mısın
1: güzel bir
2: yani?
1: şeye karşı mısın? Hatta
2: Bak
1: dünyada
2: istediğimiz bilgiye ulaşıyoruz.
1: Tabii
2: Köyle bedava konuşuyoruz.
1: dünyada ilk kez Uluslararası Teknoloji Bağımlılık Kongresi düzenledik 2012 yılında. Dünyanın her yerinden hocaları çağırdık. Hiç unutmam. Susan Greenfield adında Oxford Üniversitesi laboratuvarlarının başında bir hocamız vardı. Geldi dedi ki ya dedi bu çok önemli bir konu. Bunu bizim İngiltere'de yapmamız lazım. Nasıl Türkiye olarak siz bunu önce yaptınız dedi. Çok kritik bu konu. Ama Türkiye'deki basında kongre aleyhine dünya kadar yayın çıktı. Siz teknolojiye karşı mısınız? Ne demek internet bağımlı falan?
2: Eskiye dönmek istiyorlar.
1: Fakat şimdi anlaşılıyor ne demek istediğimiz. Yani insanlar teknolojik gelişimler, değişimler, kolaylıklar karşısında büyülenmişti.
2: Evet.
1: Şimdi zararını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. O yüzden sosyal gelişim, teknolojik gelişimin arkasından gitti. Bir de şu da var, tabii hiç şüphesiz onu muhakkak söylemek, gözetmek, göstermek lazım. Bu işin ekonomik boyutu da var. Yani teknoloji şirketleri bu işten
2: Piyasaya
1: fevkalade para
2: sürüyorsun.
1: kazanıyorlar ve bu işin zararının
2: Pazarlama.
1: konuşulmasını istemiyorlar. Eğlence üzerine bir hayat söz konusu, anlamı kaybettiğimiz bir hayat söz konusu. Bu pompalanıyor ve şey derlerdi ya bizim zamanımızda işte eskiden böyle bir sünnet töreni olacağı zaman çocuk tabii çok korkuyor. Çocuğa aa fareye bak falan deyip operasyonu yapıyorlar.
0: Evet.
1: Şu anda bizim dikkatimizi başka yerlere dağıtıp operasyon yapıyorlar. Algımızla oynuyorlar. O yüzden dikkatimizi kaybetmememiz lazım. Hayatımızla alakalı, ailemizle alakalı, toplumumuzla alakalı dikkatimizi muhafaza etmemiz lazım. Teknolojiyi kullanacağız, sosyal medyayı kullanacağız ama hayatımızı kolaylaştırdığı kadar kullanacağız. Hayatımızı zorlaştırmayacak. Sorumluluklarımızı yerine getirmemizi kolaylaştırdığı kadar kullanacağız. Sorumlulukları yerine getirmemizi imkansızlaştırmayacak. Buna dikkat ettiğimiz zaman problem yok ama buna dikkat etmediğimiz zaman büyük problemler yaşıyoruz. Zaten yaşıyoruz. Daha da büyük problemler yaşarız.
2: Evet. Bir de arkası kesilmiyor. Yani sanal zorbalık dedik
1: Tabii.
2: şimdi yapay zeka
1: Evet,
2: piyasayı
1: evet,
2: kasıp
1: evet,
2: kavuruyor.
1: evet.
2: Ardından bu elektronik paralar,
1: Evet.
2: Bitcoin gibi paralar
1: Çok
2: çıktı
1: doğru.
2: piyasaya.
1: Online
2: İnsan
1: kumarlar,
2: hayali satın
1: online
2: alıyorlar.
1: oyunlar, online pornografi,
2: Evet.
1: bir sürü konusu var. Bunların hepsi insanın psikolojik bütünlüğünden, ahlaki bütünlüğünden, karakter bütünlüğünden çalan şeyler.
2: Peki yeni kurumlar kuruluyor mu? Yeşilay bizim bildiğimiz, çocukluğumuzdan beri,
1: Evet.
2: okullardan beri bildiğimiz bu işlerle mücadele eden bir kurum. Yani eski alışkanlıklar, yeni alışkanlıklar. Yeni kurumlar var mı? Yani internet ya da zararları, sanal medya ile ilgili yeni bir kurum var mı? Devlet kurumları bu konularda yani halkın mücadelesine ya da isteğine cevap verecek şekilde kurulan yeni yerler var mı?
1: Şöyle şimdi bu Yeşilay tabii klasik çalışmaları içerisinde sigarayla, alkolle
2: Başladı,
1: mücadele
2: evet.
1: ediyordu. Şimdi o çerçeveyi çok genişletti.
2: Evet.
1: Kumar ve internetle ilişkili bağımlılıklar konusunda da çalışma yapıyor. Üç tane çalışma yapıyor. Bir tanesi önleme, bir tanesi rehabilitasyon, bir tanesi de savunuculuk. bunu internet bağımlılığı ile alakalı da yapıyor. Yani insanlara biz hangi bilgiyi kazandırabiliriz ki bu bilgiyle ve beceriyle bağımlı olmanın önüne geçebilirler. Bağımlı olmadan interneti, teknolojiyi ve diğer araçları kullanabilirler. Bununla alakalı çokça eğitim faaliyeti, sosyal faaliyet vesaire var. Salı günü zaten bunları detaylı evet. konuşacağız. Rehabilitasyon çalışmaları var şimdi. Bir tanesi rehabilitasyon, bir tanesi de savunuculuk. Bunu internet bağımlılığı ile alakalı da yapıyor. Yani insanlara biz hangi bilgiyi kazandırabiliriz ki bu bilgiyle ve beceriyle bağımlı olmanın önüne geçebilirler. Bağımlı olmadan interneti, teknolojiyi ve diğer araçları kullanabilirler. Bununla alakalı çokça eğitim faaliyeti, sosyal faaliyet vesaire var. Salı günü zaten bunları detaylı evet. konuşacağız.

0: rehabilitasyon, psikoterapi çalışmaları var. Bir de savunuculuk çalışmaları dediğimiz, yani bu işle alakalı düzenlemelerin nasıl olması lazım, nasıl bir çerçeve olması lazım konusunda bir çalışma var. Türkiye'de biliyorsunuz Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Bu siber güvenlik meselesini Türkiye önemsemeye başladı. Bir de Bağımlılıkla Mücadele Üst Kurulu var. O da çok önemli bir yapı. Doğrusu bu Türkiye'nin yüz akı diyebileceğimiz bir yapı. Çünkü dünyada bu kadar kapsamlı ve bu kadar üst düzey bağımlılık meselesi hiçbir ülkede ele alınmıyor. Bağımlılık Üst Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında 13 bakanın bizzat katılımıyla ve İçişleri Başkanı'nın katılımıyla senede iki defa toplanıyor. Alt kurul var. Alt kurulda bakan yardımcıları, teknik kurul 3 ayda bir toplanıyor. Daha alt kurul illerde vali başkanlığında her şehirde toplanıyor. Ve bu 5 tane bağımlılıkla alakalı, internetle ilişkili bağımlılıklar da buna dahil, kumar da buna dahil, alkol, sigara, uyuşturucu da buna dahil. Bunlarla alakalı neler yapılıyor, neler yapılması lazım konusunu düzenli olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla mesele esasında fevkalade ciddi ele alınmaya başlandı.
1: Güzel.
0: Bu konuda düzenlemeler de yapılmaya başlandı. Ama yeterli endüstri değil. Çok hızlı.
1: Evet.
0: Şimdi zaman... geçen gün bana endüstrinin Türkiye'de faaliyet gösteren bir bağımlılık endüstrisinin çalışanlarına verdiği bir kağıt elime geçti. Değerlerimiz yazmış. Altında şu var: cesuruz, hızlıyız, sorumluluk sahibiyiz, yetki sahibiyiz, çeşitliliğe değer veririz. Bakın ne kadar ilginç bir şey. Niçin? Daha çok insanı bağımlı yapmak için. Yani böyle de bir aymazlık olmaz. Yani. Ben daha çok insanı bağımlı yapmak için cesur olacağım. Ne kadar ayıp bir şey. Hızlı olacağım. Ne kadar ayıp bir şey. Yetki sahibi hissedeceğim kendim. Buna hakkım var diyeceğim. Sorumluluk sahibi hissedeceğim ve çeşitliliğe değer vereceğim. Kim olursa olsun bağımlı yaparım diyor. Yani sadece bir gruba çalışmam. Toplumun her kesimine çalışırım. Maalesef burada bizim gözümüzün açılması lazım. Adam çok yanlış bir şey için, çok ahlaksız bir şey için, çok kötü bir şey için bu kadar iddialı konuşuyor. Biz maalesef çok doğru şeyler için, çok yerinde haklı şeyler için bu kadar iddialı olamıyoruz. Mesela şöyle diyebiliyor muyuz? Çok cesur yapıyorum bu iş, çok cesur olacağım. Yok. Daha yavaş yavaş, hızlı olacağım. Yetki sahibi, sorumluluk sahibi hissedeceğim, çeşitliğe değer vereceğim diyor muyuz? Demiyoruz.
1: Evet.
0: Daha mütevazi, daha yavaş, daha kendi hızında, kalıbında gidiyoruz. Halbuki karşı taraf bu konuda çok iddialı, çok cesurum diyor, çok hızlıyım diyor, çok yetki sahibiyim vesaire diyor. Maalesef doğru olan insanların, doğrunun peşinde, doğrunun iyiliğin peşinde olan insanların bu konuda çok daha hızlı, çok daha cesur olması lazım. Büyüklerden birinin bir sözü var. Diyor ki, bu kadar güzel ahlakı nereden öğrendin? Diyor ki, ahlaksızdan öğrendim diyor. Şimdi bizim de endüstriden öğreneceğimiz şey çok şey var. Bağımlılık endüstrisinden öğreneceğimiz çok şey var. Çünkü bağımlılık endüstrisi bir pazarlama başarısıdır. Bunu salı günü konuşacağız. Evet. İnsanları çok zararlı bir şeye ikna ediyorlar.
1: Tamamını, evet, salı
0: evet,
1: günü konuşalım.
0: Dolayısıyla bizim de bu konuda çok cesur olmamız lazım.
1: Evet. Son 2 dakikamız var.
2: Mesajlar evet, devamlı salı günü inşallah.
0: İnşallah.
2: Söyleyelim
1: güzel,
2: değerli izleyiciler.
1: Güzel bir program olacak inşallah salı akşamı da.
2: Bu akşam Kizbro tekrar söyleyelim. Yarın akşam da.
1: Yarın akşam da Layla Reception'da. Hocamızı canlı olarak dinlemek isteyenler. Ayrıca kitaplarını Türkiye'den getirttik.
2: Ha, ondan bahsettim.
1: İmza kampanyası da olacak. Kitapları temin edenler hem Ömer hocamızla tanışma
3: program
1: fırsatı.
3: Program sonrası inşallah.
1: Program sonrasında hem de kitapları, aldıkları kitapları imzalama fırsatını bulacaklar.
3: Gelirleri de yine camilerimize sağ olsun hocamız bağışladı kitapları.
1: Hepsi camilere. Hocamız gönüllü olarak geldi.
3: Evet.
1: Onu da söyleyelim. Ayrıca öyle teşekkür ediyoruz. Büyük bir gayretle aramıza katıldı. Mesajlar okumak istiyor musunuz?
2: Mesajları okuyalım ve saat 12'de 11'de Diyanet yayınına girecek radyo ama Facebook'taki yayınımız sürebilir. İhsan Allah verdi. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar ve iyi yayınlar. Sayın hocamız hoş geldiniz diyor.
0: Hoş bulduk.
2: Zeki Aydın hayırlı yayınlar dilemiş. Kazım Ateş hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Ahmet, Mehmet hocanın burada olması bir şanstır, bir fırsattır. Programları kaçırmamak lazım diyor. Abdullah Turan hayırlı cumalar. Kazım Ateş yine Kilmor Camisi'ne ait çok az bilet kaldı diye hatırlatmış. Adem Atmaca selam beyler, Doktor Mehmet D. Dinç hocamıza hoş geldiniz.

0: ediyorum. Ali Yıldırım Bey, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Sayın Başkanımız, hoş geldiniz
1: hoş
0: diyorum.
1: Bulduk, sağ olsun.
0: Burada bizimle olması bizler için bir onur, bir fırsattır. Programlarını kaçırmayalım lütfen demiş. Necmi Kul Yeşilay Başkanı, Sayın Doktor Doçent Mehmet Dinç Bey hocamıza hoş geldiniz hoş diyorum. Bulduk. Kendisine uzun yıllardır göremedik, inşallah bu sefer nasip
1: i̇nşallah,
0: olur demiş.
1: İnşallah.
0: Mustafa Bozkurt, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Turan Australia Association'dan mesaj, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Turkish.
2: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Üç Z Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.

0: صدق الله العظيم. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını, çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yüceltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habibin hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur, soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: Üçüçse Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma sevinci.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyicilerimiz, 33Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Tamıstan Camii'nin görevlisi Hasan Öztürk. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haftaki programımızda Milcura Türk İslam Cemiyeti Camii din görevlisi Hasan Aslan hocamızın ibadetlerde azim ve sebat konulu sohbetini dinleyeceğiz. Cumamız mübarek olsun. Buyurunuz kıymetli hocam.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve alihi ve ashabihi ecma'in. Hamd, aleminin Rabbi olan Rabbimize mahsustur. Or Allah ki bizleri yoktan var etmiş, iman nimetiyle şereflendirmiş, kulluk kapısının önümüzü açmış ve bizlere dünya hayatının gerçek gayesini bildirmiştir. Salat ve selam ise insanlığa rahmet olarak gönderilen, kulluğun en güzel örneği, sabrın ve sebatın zirvesi Peygamberimizin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline, ashabına ve kıyamete kadar onun yolunu takip eden müminlerin üzerine olsun inşallah. Kıymetli hocam, aziz dinleyiciler, bugün hocamın girerken bahsettiği üzere konuşacağımız konu ibadetlerde azim, sebat ve istikamet meselesidir. Rabbim önce konuşan benim olmak üzere söylediklerimizi hayatımıza yansıtmayı nasip eylesin. Çünkü hayatımıza yansıtmayan bilgi sırtımızda büyük. Bunu her sohbetimde hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü bizdeki en büyük eksiklik bir şeyleri bilmek, öğrenmekten ziyade onu hayatımıza aktarmak. Çünkü sahabeye baktığımızda, sahabe diye düşündüğümüzde, hayatına bir şöyle bir göz kulak attığımızda, ilim anlamında, bilgi anlamında bizden çok daha az, çok daha kısıtlı bilgileri olmasına rağmen hayatlarına yansıtmaya baktığımızda o kısıtlı bilginin hepsi hayatına yansıyor. O yüzden onlar Allah ve Allah'ın razı, onların da Allah'tan razı olduğu kul bu şekilde olabiliyor. Çünkü bildiklerimizi hayatımıza aktardığımız kadar Allah katında değerli olabiliyoruz. Rabbim inşallah söylediğim gibi hayatımıza yansıtanlardan eylesin. İbadetlerde azim, sebat ve istikamet meselesi önemli. Çünkü insanın Allah katındaki değerini belirleyen en önemli şeylerden bir tanesi kulluk yolunda, Müslümanlık yolunda, ibadet anlamında ne kadar devamlı ve kararlı olduğudur. Çünkü insan birçok hayatımızın birçok alanında görüyoruz böyle. Heyecanla bir işe başlıyor, ibadete yöneliyor. Bir Ramazan geliyor, kalbi yumuşuyor, Kur'an'a sarılıyor, gece namazları, dualar, ne bileyim ibadetleri arttırıyor, zekatı, fitresi, sadakası arttırıyor. Ama Ramazan bittiğinde eski haline dönüyor. Bir musibet geliyor başına, Allah'a yaklaşıyor, dua ediyor, Rabbim bana şu yap falan, Rabbim beni bu sıkıntıdan kurtar diye dualara başlıyor. Ama sıkıntı bittiğinde eski gafletine geri dönüyor. Halbuki Rabbimiz bizlere ömür boyu Müslümanlık emrediyor. Belli zamanlarda değil, belli aralıklarda değil. İslam dediğimiz şey sadece Ramazan ayına ve belli zamanlara sıkıştırabileceğimiz bir şey değil. Ne yazık ki bu Hristiyan bir papazın dediği şey yavaş yavaş doğru olmaya başlıyor. Hristiyan bir papaz, Amerikalı bir papaz şöyle demişti. Daha önceden Hristiyanlara sekülerleşme başladı. Yani sekülerleşme, din onların hayatından çıktı. Sadece pazar günleri ayin olarak hayatlarında, ki birçok Hristiyan bile pazar günleri kiliseye bile gitmiyor. Bu artık yavaş yavaş Müslümanların başına da geliyor. Baktığımızda biz bunu görüyoruz. İslam dediğimizde sadece cumaları, ibadetleri yap. Ondan sonra nasıl hayatını yaşarsan yaşa. Ramazan'da işte ibadet yaparsan yaparsın, yapmazsan hayatına devam edersin. İşte bir orucunu tuttun mu, arada kandil geceleri, kadir gecelerinde de camiye gittin mi, tamam. Senin Müslümanlığın tamam, öyle bir şey yok. İslam dediğimiz şey, Müslümanlık dediğimiz şey ömür boyu bir görev. Hatta tekel yakayım. Bizim kulluk görevimiz ömrümüzün sonuna kadar gidiyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyururken وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanlar ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kıymetli dinleyiciler, bu ayet bize hayatımızın temel gayesini ortaya koyuyor. İnsan sadece dünyaya yemek, içmek, kazanmak ve rahat etmek için gelmemiştir. İnsan önce Allah'ı tanıyacak, nasıl bir yaratıcıya inandığını bilecek. O Rezzak'tır, o Alim'dir, o Basir'dir, o Semi'dir, o bana rızıklandırır, o kerem sahibidir. Her şeyi görür, her şeyi işitir, her şeyi duyar. Böyle bir Allah'a inandığımız zaman hayatımız yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Sonra ne oluyor? Ona kulluk ediyorsun. Her şeyi gören Rabbime tüm samimiyetime, tüm ihlasına kulluk ediyorsun. Onun rızasını kazanmak için yaratıldık. Onun rızasını kazanmak için gayret ediyorsun. Çünkü en büyük fayda, en büyük güzellik Rabbimizin rızasını kazanmak. Allah-u Teala kullarını kendisine ibadet etmeleri için yaratmış. Onların ibadetlerine ihtiyaçları olduğu için değil, kulların, yaratılmışların Rabbine kulluk ederek kemale ulaşmaları için bize ibadet etmeyi emrediyor. Yani ibadet Rabbimizin ihtiyacı değil, ibadet bizim ihtiyacımız. Namaz ki bizim kalbimizi temizler, hayatımızı düzenler. Sabah insana bir hayatına bir istikrar katar. Sabah namazında uyanan bir Müslüman hayatına o şekilde devam ettiğinde çok daha faydalı bir İslam adına da dünyevi de uhrevi hayatta da çok daha faydalı olmaya başlıyor. Kur'an ki bizim ruhumuzu dinlendiriyor. Bütün hayatın koşuşturmacasında, sıkıntısında, oturduğunda, Rabbinin kelamını okuduğunda insanın gönlü rahatlıyor. Zikir, la bi zikrillahi tatmainnul kulub. Zikir kalbimize huzur veriyor. İbadetlerimiz sadece belli davranışlar olarak düşünüyoruz. İşte hareket olarak düşünüyoruz. Namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar elbette ibadettir ama kulluk bunlardan çok daha geniş. Allah için yapılan her bir güzel iş ibadettir. Bunu unutmayalım. Helal kazanmak, anne babaya iyilik yapmak, insanlara faydalı olmak, günahlardan kaçınmak, sabretmek, şükretmek, tövbe istiğfar etmek. Bunların hepsi, yani bütün hayatımızdaki bütün yapılan güzel işler Allah rızası için yapılırsa ibadettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى. Ameller niyetlere göredir. Herkes niyet ettiği şey vardır. Kıymetli dinleyiciler, değerli hocam, aynı işi iki insan da yapabilir. Biri sevap kazanır, diğeri kazanamaz. Çünkü niyet farklı. Bir insan Allah için çalışır. Rabbim, evime, çocuklarıma, anne babama iyilik yapmak istiyorum. Onların rızkını temin etmek istiyorum. Benim bu hayırlı niyetime muvaffak eyle dersin. Allah sana helal rızık verir. Ailene bakarsın, ibadet olur. Ama sırf dünyalık için çalışırsın. Ne Allah ne ahiret hiç aklına gelmeden şey yaparsın. Yaptın sadece dünyalık karşılığını alırsın. O yüzden günlük davranışlarımızda bile ne için yaptığımız önemli. Bir diğer husus, Allah bizden devamlılık ister ki konumuzdaki en önemli hususlardan bir tanesi bu. Ya eyhellezine amenettakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Bu ayet-i kerime çok kıymetli. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının, ancak Müslümanlar olarak can verin. Dikkat edelim Allah. Bir süre Müslüman oldum demiyor, olun demiyor. Ölünceye kadar Müslüman olarak kalın diyor. Çünkü mesele birkaç günlük ibadet mi değildir. Mesele son nefesine kadar Allah'a kul olabilmek. Ne demiştik? Hatta ye'tikel yakîn. Sana ölümle gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Ayet-i kerimesine nail olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına yakın günlerde bile namaza büyük önem vermiş. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor ki Resulullah hastalığı ağırlaştığında perdeyi kaldırdı ve insanların namaz kıldığını gördü. Bunun üzerine yüzü aydınlandı. Sonra perdeyi kapattı. Düşünün kardeşlerim. Düşünün kıymetli dinleyiciler. Hayatının son anları hastalık, zorluk ama gönlü hala ümmetinin namazında, ümmetinin ibadetinde. Çünkü gerçek kul şartlara göre değişmez. İslamiyet'in namaz ibadetini kimlere emrettiğini düşününce, yani bütün akıllı Müslüman olan herkes namaz kılmakla mükellef. Ayaklarını tutmuyorsa oturarak kılıyorsun. Oturarak kılamıyorsan, vücudunu hareket ettiremiyorsan ima ile kılıyorsun. Gözünde hayal ederek kılıyorsun. Bir şekilde kılıyorsun. Yani illa namaz kılmak zorundayız. Bunu herhangi bir şekilde hastalık kısıtlayamıyor. İbadetin şekli değişebiliyor. Oturarak kılıyorsun ama o namazı ibadet ediyorsun. Çünkü Müslümanın başta okuduğum ayet-i kerimede buyurulduğu üzere yaratılış amacı Rabbine ibadet etmek. İstikamet bizim en önemli hedefimiz olmalı. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dosdoğru ol diyor Rabbimiz. Bu ayet Peygamber Efendimiz'i bile etkilemişti. İbn Abbas radıyallahu anh dediğine göre Resulullah'ın Hud suresi ve benzeri sureler için en ağır gelen ayet budur demiştir. Çünkü istikamet etmek kolay değil. Yani Allah-u Teala'nın emir ve yasakları konusunda devamlılık gösterme işi kolay değil. Ama önemli olan günah karşısında istikamet. Günah karşısında istikamet nedir? Kendini günahtan sürekli korumak. Bir diğeri nimet karşısında şükür. Ki bu insanın kalitelisi de burada ortaya çıkıyor. Yani her sıkıntı varken sabredebiliyorsun bir şekilde ki çünkü yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Ama nimet varken Rabbini hatırlamak bu her insanın yapabileceği bir şey değil. Rabbimiz inşallah bizleri şükür sahiplerinden, şükür edenlerden eylesin. Bu yüzden Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Şükreden kullarım azdır. Rabbim bizleri o azlardan eylesin inşallah. Musibet karşısında sabır. Sabır Müslümanın en önemli silahlarından bir tanesi. Ama sabır ki önce trafikte ağzına gelene küfrettikten sonra, kötü sözler söyledikten sonra, biraz sakinleştikten sonra sabır sabır değil. Veyahut da ne bileyim evladına kızdıktan sonra, kalbini kırdıktan sonra sabır sabır değil. Kıymetli kardeşlerim, evladın sana sıkıntı çıkarmazken, trafikte her şey yolundayken, eşin, dostun, akrabanla her şey iyiken sabredeceğin bir şey yok. Sabır nedir? Zor zamanlarda sabır ortaya çıkar. Yani evladın sana sıkıntı veriyorken kendini tutup ben Rabbim için kızmıyorum demektir sabır. Bir diğer husus bollukta tevazu. Yani insan ne sahibi olursa olsun hiç olduğunu anlayacak. Mezarlar, mezarlıklar kendilerini önemli zanneden insanlarla. Ama şimdi sadece bir mezar taşı var. Yani insan baktığında hiç olduğunu anlayacak. Darlıkta da teslimiyet gösterecek. Ben elimden gelen gayreti gösterdikten sonra Rabbim beni hiçbir şekilde açıkta bırakmaz diyecek. Ki Allah Resulü bunun bir örneğini Hazreti Ömer'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyordu. Eğer de siz Allah'a tam anlamıyla teslim olmuş olsaydınız, tevekkül etmiş olsaydınız sabah evlerinden çıkan kuşlar gibi aç, akşam ama tok olarak dönerlerdiniz, dönersiniz buyuruyor. Öyle bir teslimiyet. Yani sözde değil, özde teslimiyet. Bir diğer husus ibadetlerde az da olsa sürekli yapacağız. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyuruyor. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır buyuruyor. Bu hadis sohbetimizin ana ölçüsü. Yani Allah çok yapıp bırakanı değil, az da olsa her gün yapanı seviyor. Yani düşünün ki her insan her gün bir sayfa Kur'an okusa, birkaç dakika zikir yapsa, beş vakit namazına dikkat etse, insanlara iyilik yapmaya çalışsa, bu küçük görünen ameller zamanla büyük bir hazine olur. Hakikaten her gün Kur'an okuyan bir insanın hayatı değişir. Namazına sürekli dikkat eden kimsenin hayatı değişir. Hasan el-Basri der ki müminlerin ameli az olabilir fakat kalbindeki niyet ve samimiyet büyüktür. Allah katındaki değer ölçüsü sadece sayı değil, kalbin Allah'a bağlılığı. Şimdi kulluğun yolu uzun bir yoldur. Bu yolda zaman zaman zorluklar göreceğiz ama az da olsa sürekli Rabbimize olan yakınlığımızı ayarlamamız lazım. Sürekli Rabbimize yakın olmak için gayret etmemiz lazım. Kulluğun en büyük imtihanlarından biri de şudur ki insan Allah'a yöneldiğinde değil Allah'a yöneldikten sonra imtihan ediliyor. Çünkü başlangıçta herkes heyecanla kararlar alıyor. Yeni bir karar almak kolay. Bir oturduğun yerden ya artık şunu yapacağım diyorsun. Yeni bir sayfa açacağım diyorsun. Ama o sayfayı yıllarca temiz tutabilmek önemli. Gerçek kulluk burada ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim bize sadece ibadete başlayan insanlar değil ibadette her daim sebat eden insanları anlatıyor. Çünkü Allah katına değerli olanlar her gün parlayan yıldızlar değil, ömür boyu ışık saçan kandiller. Rabbimiz ayet-i kerimede devamlı Allah'a olan kulluklarında devamlı olanlardan bahsederken şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَسَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip dosdoğru olanların üzerine melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin. Bu ayette 3 büyük hakikat var kıymetli dinleyiciler. قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهُ Rabbimiz Allah'tır derler. Bu imandır. Önce Allah'a iman her şeyden önce gelir. Kalbin Allah'a bağlanmasıdır. ثُمَّ السَّقَامُ Sonra dosdoğru olanlar. Bu da istikamettir. Yani imanımızın hayatımıza yansımasıdır. Ben Müslüman dedikten sonra Müslümanlığın alametleri üzerinde olması ki bu ibadet diyoruz. İbadetlerin hayatımızda olması, az da olsa devamlı olması. Tenezzelu aleyhimul melaketi. Melekler onların üzerine iner. Bu da Allah'ın yardım ve müjdesidir. Yani kul Allah'a yönelirse Allah ona rahmet kapılarını açıyor. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Ama istikamet zor. Çünkü iman etmekten ziyade hayatımıza uygulamak her daim zor. Bunun önünde 3 büyük engel var. İlki ise nefis. Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki اِنَّ النَّفْسَ لَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي Şüphesiz nefis Rabbimin merhamet ettikleri hariç kötülüğe çokça emreder. Yani nefis kötülük istiyor. Nefis sürekli rahatlık ister. Az çalışmak, az kazanmak, çabuk sonuç ister. Ama kulluk sabır ister, süreç ister. Yani hayatımızın belli bir kısmında yapıp hemen tatmin olduğumuz şey değil. Eğer hayatımızda başarılı olmak istiyorsak bir süreçte zorluk çekip daha sonrasında faydalı bir sonuca ulaşmak. İnsanın hayatı hep böyledir. Bir diğer bizim bu istikamette zorlayan bir diğer husus şeytan. İnne şeytana lekum aduvvun fettehizuhu aduvve. Şüphesiz ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin. Şeytanın amacı zaten insanı günaha sokmak değil midir? Bazen daha ince bir yol kullanır. Sen zaten yeterince iyi değilsin der. Yani sen bir günah işledin diye sana Allah'a karşı haşa umutsuzluğa sarf eder. Halbuki Allah-u Teala ne buyuruyordu? Ancak kafirler Allah'tan umudunu keser. Yani sen günahın ne kadar büyük olursa olsun Rabbinin merhametinin hepsinden büyük olduğunu bilirsen şeytan seni kandıramaz. Hata yaparsın gel Rabbine dönersin. Rabbin seni Allah'ın izniyle affeder. Allah Resulü de hadis-i şerifte de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de iyiliğin kötülüğün ardından bir iyilik yap ki o onu yok etsin buyuruyor. Biz insanız, hata yaparız ama hataların en hayırlısı hatasından dönen. Bazen bu ibadetlerden ne olacak diye şey yapar. Ne olacak yani yapsan ne yapmasan da yaptığın işi küçük gösterir. Halbuki kul olarak Allah'a 5 vakit ibadet etmek mükemmel bir iştir. Rabbim yapanlardan eylesin. Bir diğeri sen düzelmezsin diye vesvese verir. Halbuki Allah bilir. Günahınla, yanlışınla gidebileceğin başka bir kapımız yok zaten. O yüzden Rabbime yakınlaşanlardan eylesin. Bir diğer husus nefis, şeytan, dünya meşguliyeti. Rabbimiz buyuruyor ki اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبُوا وَلَهْ وَزِينَةُ وَتَفَاقُرُمْ بَيْنَكُمْ Biliniz ki dünya hayat ancak bir oyun, bir eğlence, bir söz, bir süs ve aranızda bir övünme yarışından ibarettir. Allah Allah. Dünya kötü değil ama kalbin sahip olursa dünya tehlikeli. Yani dünyada para kazanmak için uğraşırsın, ceplerin parayla dolsun ama o para seni Allah'ı unutturuyorsa sıkıntılı demektir. Mümin dünyayı elinde tutar, asla kalbine koymaz. Çünkü ahireti kazanmanın yolu dünyadan geçiyor. Dünya elbette kıymetsiz değil ama onu nereye koyduğumuzla alakalı. Ne yazık ki günümüzde kapitalist sistem ev alacaksın, araba alacaksın diye 20 sene, 30 sene borçlandırıyor. Ondan sonra bakıyorsun ki ömür gitmiş. Ne için yaşamışsın? Ev için mi yaşamışsın? Sen vefat ettikten bir gün sonra, bir ay sonra zaten varislerin senin yaşadığın şeyi bir anda elden çıkartıyor. Bizim yaratılış gayemiz Rabbimize ibadet etmek. Hiçbir evde olsa dükkan ne artık dünya malı ne düşünürseniz düşünün. Bunlara sahip olacağız ama bu bize Rabbimize olan yakınlığımızı uzak eylemeyecek. Her daim yakın olmak için gayret edeceğiz. Sebat konusunda bizlerin Kur'an kıssalarında birçok örnekler var. Kur'an kıssaları bizlere sadece geçmiş yaşanmış olaylardan bahsetmiyor. Onlar bugün bizim alacağımız dersler. Hazreti Nuh bunun en büyük örneklerinden. Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِينَ عَامًا Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. O da onların arasında 1000 yıldan 50 yıl eksik kaldı. Yani 950 yıl. Bu rakamı bir düşünelim. Bir insanın ömrü 70-80 yıl. Hazreti Nuh'un davet süresi bunun 10 katından fazla. Peki karşılığında ne oldu? Herkes iman etti mi? Yok. Ama Hazreti Nuh görevini bırakmadı. Çünkü onun derdi insanların takdiri değil, Rabbinin rızasıydı. O Rabbinin rızasını kazanmak için görevini yaptı. Allah buyuruyor ki: "Kâle Rabbi inni da'amtu kavmi leylen ve nehâra felem yeridhum du'ani illâ firâra." Nuh dedi ki: "Rabbim, ben kavmime gece gündüz davet ettim fakat benim davetim onların ancak kaçışlarını arttırdı." Dikkat edin kıymetli dinleyiciler. Allah'ım çok uğraştım diyor, artık bırakıyorum demiyor. Çünkü peygamberlerin yolu sonuç değil, sorumluluktur. Yani bizlere düşen, çocuğumu anlatıyorum dinlemiyor değil, eşim de içmiyor, çevremdeki kimse ibadete yönelmiyor değil. Bize ne öğretiyor? Sen vazifeni yap. Hidayet Allah'tandır. Sen önce kendini düzelt, son evladına de, son nefesine kadar de, eşini son nefesine kadar de. Ama hidayet senden değil, Allah'tan. Sen pes etme çünkü sen Allah için yapıyorsun. Teslimiyetin ve sebatın bir diğer örneği de Hazreti İbrahim'dir. O Allah'ın dostu olarak anılmıştır. Allah-u Teala buyuruyor ki: وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُمْ Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle imtihan etti. O da onları tamamen yerine getirdi. Allah onu imtihan etti, o da tamamladı. Yarım bırakmadı, eksik bırakmadı. Putları kırdığı için kavmi onu ateşe attı. Allah buyurdu ki: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمَ Ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol. Çünkü Allah için sabreden kul Allah'ın koruması altındadır. Sebat edenlere de Allah'ın yardımı kesin. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبَلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Bizim uğrumuzda gayret edenler elbette yollarımızı göstereceğiz. Şüphesiz Allah ihsan sahipleriyle beraberdir. Bu ayette çok önemli bir sır var. Önce gayret, sonra hidayet. Önce kulun adımı, sonra Allah'ın yardımı. Yani Allah'ın yardımını da oturduğumuz yerden beklemeyeceğiz. Önce gayret edeceğiz. İbadetler az da olsa devamlı olan dedik. Kıymetli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de bize kulluğun temelini öğretiyor. Sünnet-i Seniyye ise bu kulluğu nasıl yaşayacağımızı öğretiyor. Kur'an bize Allah'a kul olun diyor. Peygamber Efendimiz ise nasıl kul olacağını hayatıyla bizlere öğretiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece sözleriyle değil, bütün hayatıyla ümmetine örnek olmuştur. Rabbimiz buyuruyor ki: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok da zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Şimdi Allah kıymetli dinleyiciler, kulun en güzel modeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ibadeti dengeliydi. Onun ibadeti devamlıydı. Onun ibadeti samimiydi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor ki Allah katında Resulullah şöyle buyurdu: Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Bu hadis ibadet hayatımızın temel prensibidir. Allah katında değerli olan bir anda parlayıp sönen ameller değil, sessizce sessizce devam eden amellerdir. Bir mum düşünün, küçük bir ışığı var ama sürekli yanarsa o karanlığı aydınlatıyor. Ama büyük bir ateş düşünün, kısa sürede yani saman alevi gibi yanıyor, bitiyor. İşte ibadet de böyle. Sürekli yapılan küçük ameller önemli. Dediğimiz gibi her gün bir sayfa Kur'an, zikir, istiğfar, bir iyilik, bunlar küçük görülebilir ama Allah katında küçük görülmüyor. Çünkü ibadetin miktarı değil, kulun sadakatine bakıyor Rabbimiz. Resulullah şöyle buyuruyor: Ey kalpleri evip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyiciler, çok dikkat çekici bir hadis. Bu duayı yapan Efendimiz, Allah'ın sevgilisi, günahlardan korunmuş olan peygamber. Peki neden böyle dua ediyor? Çünkü kalpler Allah'ın elindedir. İnsan bugün çok samimi olabilir ama yarın nefsine yenilebilir. Bu sebeple mümin için her zaman Allah'a güvenip ondan kopmamak için gayret etmesi lazım. Sahabeler de bu konuda böyleydi. Hazreti Hanzala radıyallahu anh bir gün kendisini münafık gibi hissetti. Hazreti Ebu Bekir'e gelerek ben helak oldum dedi. Şimdi Hazreti Ebu Bekir de sebabını sordu. Resulullah'ın yanındayken ahiret sanki gözümün önünde gibi oluyor dedi. Ama ailemin yanına dönünce bu halim azalıyor. Bunun üzerine Resulullah'a gittiler beraber. Hanzala ile beraber Ebu Bekir radıyallahu anh. Çünkü o da dedi bende de aynısı oluyor. Allah Resulü buyurdu ki nefsimi kudret eline tutan Allah'a yemin ederim ki benim yanındaki halinizi sürekli korusaydınız melekler sizinle yollarda ve yataklarda tokalaşırdı. Fakat ey Hanzala bir zaman böyledir bir zaman böyledir. Bu hadis bize şunu öğretiyor. Kalbin en iç çıkışlar olabilir ama önemli olan tamamen kopmamaktır. Yani beş vakit namazda zaman zaman sünnetleri unutabilirsin, kırmayabilirsin ama bunu ahlak haline getirme. Beş vakit namazını asla kaçırma. İbadetlerde her daim dengeyi yakala diye bizlere öğütüyor Allah Resulü. Ölçü de önemli ibadetlerde. Amr bin As genç ve çok ibadet eden bir sahabe. Her gün oruç tutuyor, her gece sabah namazına kılıyor. Buna Resulullah'a ulaşınca bu haber onu yanına çağırıyor. Senin gündüzler oruç tuttuğun, geceleri namaz kıldığın bana haber verilmedi mi diyor. Evet ya Resulullah diyor. Bunun üzerine şüphesiz bedenin de senin üzerinde hakkı var, gözünün de senin üzerinde hakkı var, ailenin de senin üzerinde hakkı var. Ne demek bu? İslam bizi melek olmaya çağırmıyor. İnsan olarak Allah'a kul olmaya çağırıyor. Uyuyacağız, çalışacağız, ailemize bakacağız, dinleneceğiz ama bunların içinde Rabbimizle olan bağımızı da koruyacağız. Kıymetli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki ameller sonlarına göredir. Yani bu hadis bizi çok düşündürmeli. Bir insan hayatının başında çok hata yapmış olabilir ama sonunda Allah'a dönerse kurtulur. Bir insan uzun süre güzel işler yapmış olabilir ama sonu kötü olursa tehlikeli. Bu yüzden Allah'tan güzel son isteyelim. Kıymetli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim bize sadece emirler vermez. Aynı zamanda bu emirleri hayatına taşıyan örnek insanlar verir. Allah-u Teala bize sabırlı olun buyuruyor. Sonra Hazreti Nuh'u gösteriyor. Teslim olun buyurur. İbrahim Aleyhisselam gösterir, imanınızı korur buyurur. Ashab-ı Kehf'i gösterir, Allah yolunda fedakarlık yapın buyurur. Sonra sahabi ikramı gösterir. Yani çünkü din kitapları sadece okumakla değil, yaşanmak için gönderilmiştir. Yaşamak için de en büyük örnek, hayatını İslam üzerine yaşamış insanlardan örnek alarak hayatımızı uygulayabiliriz. Sebat denildiğinde ilk alakaya giren isimlerden birisi mesela Hazreti Bilal'dir. O Mekke'nin güçlü ve zenginlerinden değildi, köleydi, gücü yoktu. Arkasında büyük bir kabilesi yoktu ama kalbinde büyük bir iman vardı. İman ettiği zaman müşrikler onu bundan vazgeçtirmek için nice işkenceler yaptılar. Kızgın kumlara yatırdılar, göğsüne ağır taşlar koydular, dininden döndürdüler. Bunun üzerine Bilal ağzından şu sözü hiç... Şu sözden hiç vazgeçmedi. Ahad, ahad. Yani Allah birdir, birdir. Bu söz sadece bir tekrar değil, bir söz imanın ilanıydı. Çünkü bazı insanlar Allah rahatlıkla iman eder. Ama gerçek mümin zor geldiğinde de imanı koruyandır. Çünkü innallâhe ma'as-sâbirîn. Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Allah sabredenleri severim demiyor. Sabredenlerle beraberim buyuruyor. Allah'ın beraberliği ise dünyadaki en büyük nimettir. İnsan herkes tarafından terk edilse bile eğer Rabbi onun yanındaysa hiçbir şey kaybetmemiştir. En iyi yerlere de gelir. İşte nimetten, fedakarlıktan en büyük örneklerden bir tanesi de Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr çok bambaşka sahabe. Her dinleyicimize ayrı ayrı tavsiye ediyorum ki Musab bin Umeyr'in hayatını okuyalım. Hayatını anlamaya çalışalım. Musab bin Umeyr Mekke'nin en güzel giyinen, en varlıklı gençlerinden bir tanesi. Mekkeliler onu tanıyor, güzel elbiseleriyle, güzel kokularıyla biliniyor. Fakat İslam ile tanışınca hayatı değişiyor. Çünkü iman insanın önceliklerini değiştiriyor. Bu bize de mesaj. Günlük hayatımızda acaba Rabbimizin emirleri mi bizim önceliklerimiz yoksa dünyalık işler mi? Bunu da kendimize sormamız lazım. Çünkü önceden onun için dünya önemliydi Musab bin Umeyr için ama Allah rızası daha önemli bir hale geldi. Ailesi onu İslam'dan döndürmek istedi. Mallarından mahrum bıraktılar. Rahat hayatını kaybetti ama imanını kaybetmedi. Ne oldu? Nice şeyler kaybetti. Ama insan Allah-u Teala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْيَ نَفْسَهُ بِتِقَى مَرْضَاتِ اللّٰهِ Rabbimiz buyuruyor ki insanlardan öylesi vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. İşte Musab bin Umeyr bu canlı örneklerden bir tanesi. O bize öğretti ki insan sahip olduklarıyla değil Allah için vazgeçtikleriyle değerlidir. Çünkü İslam dediğimiz şey fedakarlıktır ya. Sen Allah için ulen senanul bir rahatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gerçekten sevdiğiniz şeylerden fedakarlık etmedikçe iman etmiş olmazsınız. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ Ne infak ederseniz de ne? Allah onu bilir. Yani Allah için neyi sarf ediyorsan Allah'ın tadının karşılığını o şekilde göreceksiniz. Rabbimiz Uhud Savaşı'nda İslam sancağını taşıyan Musab bin Ümeyr şehit ediliyor. Ama kefenlemek istedikleri yeterince kumaş yok. Baş tarafını örtüyor, ayakları açık kalıyor. Ayaklarını örtüyorlar, başı açık kalıyor. Resulullah onun yanına geliyor, gözleri yaşarıyor. Çünkü dünyayı terk edip Allah'ı seçmiş bir insan var. Bütün Medine'nin Müslüman olmasına vesile olmuş bir insan var. O yüzden kendimize şu soruları soralım. Bu cuma vakti, bu mübarek saatte ben Rabbim için ne feda ediyorum? Rabbim için acaba dünyevi arzularından sıyrılıp Rabbime yakın olmak için gayret ediyor muyum? Ben Rabbim

0: indinde iyi bir Müslüman olarak yazılmak için çaba sarf ediyor muyum? Yoksa oturduğum yerden Rabbimin cennetlerini mi bekliyorum diye kendimize soralım. Şu hadis de aklımızdan çıkmasın. Akıllı insan ahireti bilip ona göre hazırlık yapan, aciz insan ise ahireti bilip hazırlık yapmayan, sonra Allah'a el açıp Rabbim bana şunu ver, şunu ver diyen kimsedir. Rabbimiz bizleri akıllı insanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri dininde sebat eden, istikamet sahibi müminlerden olmamızı nasip ve müessir eylesin inşallah. Ve ahiru da'vâfum enelhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: İlmihal Vakti. Soralım, öğrenelim.
0: Soru: altının borç verilmesi caiz midir? Altın misli mallardandır. Dolayısıyla altının cumhuriyet altını gibi tane ile alınıp satılanların sayı ile, 22 ayar bilezik gibi tartı ile alınıp satılanların ise tartı ile borç verilmesi caizdir. Fakat geri ödenirken ne eksik ne fazla, alınanın tam misli olarak verilmelidir. Bunun yanında tarafların kabul etmesi halinde alınan altın borcu para olarak da ödenebilir. Soru: borcunu vaktinde ödemeyen kişiye takdir edilen mali tazminatı almak caiz midir? Ödeme imkanı olduğu halde zamanında borcunu ödemeyen borçlu manen sorumlu olur ve ahiret azabını hak eder. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zengin kişinin borcunu ödemeyi uzatması zulümdür. İslam hukuku açısından ise kişinin zimmetinde bir borç sabit olur ve onu ödemeye yanaşmazsa bu kişi yetkili makamlar tarafından ödemeye zorlanabilir. Fakihler bu tür bir cezanın uygulanmasını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili hadislerine dayandırmışlardır. Borçlunun borcunu geciktirmesi nedeniyle paranın değer kaybetmesi gibi bir sebeple alacaklı zarara uğrarsa borçluya sadece enflasyon oranında zarar tazmin ettirilir. Ancak borçlunun mali sıkıntısı içinde olduğu ispat etmesi halinde yetkili makamlar borcunu ödeyebilmesi için kendisine belli bir süre tanır. Bu durumda ise alacaklının yasal hakkını istemesine engel teşkil etmez. Soru: emanet bırakılan bir şey sahibinin izni olmadan başka birisine emanet edilebilir mi? Emanetin bizzat kendisine emanet edilen kişi veya onun aile fertlerinden biri tarafından korunması gerekir. Dolayısıyla sahibinin izni olmadan korunması için başkalarına emanet olarak bırakılması caiz değildir. Şayet emanet edilen kişi emaneti bir başkasına bırakır ve bu emanette zarar meydana gelirse zararın tazmin edilmesi gerekir. Bu durumda emanet veren zararını dilerse emanet verdiği ilk şahsa, dilerse emaneti kabul eden ikinci şahsa tazmin ettirir. İlk şahsa tazmin ettirirse bu şahıs ikinciden tazmin talebinde bulunamaz. İkinci şahsa tazmin ettirirse bu ikinci kişi birinciden tazmin talebinde bulunabilir. Ancak zarar ikinci şahsın kasıt ve kusuru sebebiyle meydana gelmiş ve mal sahibi bu zararı ilk şahsa tazmin ettirmiş ise bu kişi ikinci şahıstan tazmin talebinde bulunabilir. Soru: bir mal ya da ürünün belli bir fiyattan satmak üzere vekil kılınan kişi bu malı daha yüksek bir fiyata satabilir mi? Bir mal ya da ürünü belli bir fiyattan satmak üzere vekil kılınan kişi bu malı müvekkilinin hayrına olacak şekilde daha yüksek bir fiyata satıp bedelini de bütünüyle müvekkiline teslim ederse bu işlem caiz olur. Fakat müvekkilinin belirttiği fiyatın üstündeki miktarı kendisi alamaz. Ancak müvekkil şu kadara sat, üzerini satarsan fazlası senindir derse bu fazlalığı alması caiz olur. Soru: İş yerinde dinen yasaklanan eylemleri yapacağı bilinen kişi ya da firmalara kira verilmesi caiz midir? İslam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmesini önerir. Dinimizde haram kılınan şeylerin yapılması haram ve günah olduğu gibi sözü edilen fiillerin yapılmasına yardımcı ve aracı olunması veya Bunlara razı olması da, rıza gösterilmesi de günahtır. Buna göre bir iş yerinin helalinden kazanma konusunda alternatif imkanlar bulunduğu sürece ve zaruret olmadıkça dinen yasaklanan eylemleri yapacağı bilinen kişi ya da firmalara iş yerini kiraya verilmesi caiz olmadığı gibi bu yolla elde edilen kira geliri de helal değildir. Soru: banka kredisi almaya aracılık eden kişinin komisyon alması helal olur mu? Kişi ve firmanın bankadan alacağı faizli krediye aracılık edilmesi karşılığında komisyon adı altında ücret alınması helal olmaz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem faiz alan ve verenin yanı sıra yazmak, şahit olmak ve vekil olmak suretiyle faiz işlemine yardımcı olan herkesi sorumlu tutmuştur. Eğer kredi faizse ve aracı olan kişi bu işlemleri takip edip sonuçlandırmak için ücretle tutulmuşsa, verdiği emeğin ve yaptığı hizmetin karşılığı olarak vekalet ücreti alabilir. Soru: kişinin borcunu ikinci bir şahsa devretmesi caiz midir? Kişinin ödemekle yükümlü olduğu bir borcu ikinci bir şahsa devretmesi caizdir. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz bir borç havale edilirse bunu kabul etsin buyurmuşlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer bazı hadislerinde de insanların sıkıntılarını gidermeye teşvik etmiştir. Borcun ikinci bir şahsa devredilmesi halinde alacaklıya karşı sorumluluktan kurtulur. Alacaklı alacağını havale edilen kişiden ister. Ancak borç kendisine havale edilen kişi iflas eder ve bu durum mahkeme kararıyla tespit edilirse yahut kişi borcun kendisine havale edildiğini inkar eder, alacaklı da bunu ispat edemezse veya söz konusu kişi iflas ettikten sonra ölürse, bu gibi durumlarda havale edilen kişi borcu ödemek yükümlülüğünden kurtulur ve borç kendisinden değil asıl borçtan talep edilir. Bununla birlikte bir borcun başkasına havale edilmesi karşılığında ücret almak caiz değildir. Zira yardımlaşma amacı taşıyan akitler karşılığında ücret almak caiz görülmemiştir.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
0: Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله فِيمَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Hud suresinde şöyle buyurmaktadır. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yaratan ve yeryüzünü imar etme sorumluluğu size veren O'dur. O halde ondan bağışlanma dileyin ve samimiyetle tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok yakındır, dualara karşılık verendir. Aziz müminler, Yüce Allah insanı yeryüzünün bir emanetçisi olarak yaratmış ve ona hayatı imar etme sorumluluğu yüklemiştir. Bu sorumluluk şehirler inşa ederken ahlak ve faziletin korunduğu bir hayat kurabilmektir. İşte medeniyet, maddi eserlerle birlikte manevi değerleri de yaşatan bu anlayışın adıdır. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an'ın ve sünneti seniyenin rehberliği üzerine kurulan ve 15 asırdır tecrübeyle yoğrulan İslam medeniyeti ilmi ibadet etme sorumluluğu yüklemiştir. Bu sorumluluk şehirler inşa ederken ahlak ve faziletin korunduğu bir hayat kurabilmektir. İşte medeniyet, maddi eserlerle birlikte manevi değerleri de yaşatan bu anlayışın adıdır. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an'ın ve sünneti seniyenin rehberliği üzerine kurulan ve 15 asırdır tecrübe

0: oluşturarak yükselmiştir. Tarih boyunca inşa edilen camiler, vakıflar ve kütüphaneler insanımıza hizmet eden, toplumu ayakta tutan bu medeniyet tasavvurunun birer simgesi olmuşlardır. Değerli müminler, İslam medeniyetinin temel gayesi kalpleri kazanmak. Zihinleri ve gönülleri aynı inanç, aynı duygu ve aynı idealde buluşturabilmektir. Aziz Müslümanlar, camilerimiz kardeşliğimizi pekiştiren, okullarımız bilgiyle birlikte erdeme öğreten, iş yerlerimiz ise dürüstlüğün, emeğe saygının ve helal kazancın yaşatıldığı mekanlar olmalıdır. Her birimiz bulunduğumuz yerde iyiliğin temsil edebilirsek medeniyetimize güç kazanacaktır. Bize düşen ecdadımızdan devraldığımız mirası korumak ve onu daha da zenginleştirerek gelecek nesillere uğraştırmaktır. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlakla uygun biçimde davran. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ التَّوْفِيقَ.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati burada sona eriyor. Haftaya yeniden buluşuncaya kadar esen kalın.